0: boyunca peygamberlere inanan insanların bulunmaması gerekirdi. İkinci kanaatte olan İslam alimlerine göre Allah Teala'nın peygamber göndermesi mümkün olmanın ötesinde zorunludur. Söz konusu zorunluluk, herhangi bir varlığın onu bu konuda mecbur bırakması veya Allah'ın bunu kendi zatına mecbur kılması ya da onun kulların hayrına olanı yapmak zorunda olması şeklinde değil, ilahi hikmeti gereği zorunluluğudur. Buna göre Cenab-ı Hak mutlak hikmet ve ilim sahibi olduğu için hiçbir şeyi anlamsız yapmaz. İnsanların risalete olan ihtiyacını ve peygamber göndermedeki birçok faydayı bildiği için mutlaka peygamber gönderir demektir. Sevgili dostlar, peygamberlerin tarih boyunca bizzat yaşamış olmaları ve bütün ilahi din mensuplarınca kabul edilmeleri nübüvvetin mümkün olduğunu göstermektedir. Nitekim öteden beri yalan söylemeleri imkansız olacak kadar çok sayıdaki Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hz. İsa ve Musa'nın peygamberliğine inana gelmesi bunun açık bir kanıtıdır. Zira peygamberlerin gönderilmesinde herhangi bir imkansızlık olsaydı, aklı başında milyarlarca insanın asırlarca onlara inanmaları mümkün olmazdı. İmam Maturidi'nin de dikkat çektiği gibi, tarihte peygamberleri inkar edenlerin varlığı ve bunların şiddete başvurmaları hem peygamberlerin geçmişte yaşadıklarını hem de onların davalarının haklılığını gösteren ayrı bir delildir. Çünkü peygamberler gerçekten yaşamasaydı bazı grupların ortaya çıkıp onları inkar etmesine gerek kalmazdı. Ayrıca inkarcılar peygamberlerin yalancılığını ispatlamak için daha kolay olan akli ve ilmi yollarla mücadele etmeyi tercih ederlerdi. Halbuki onlar bütün dünyevi imkanlarını seferber ederek mallarını, yakınlarını ve canlarını kaybettikleri savaşlara başvurmuşlardır. Bunlardan başka nübüvvetin tarihi realite oluşunu kanıtlayan, geçmiş asırlardan günümüze ulaşan ve günümüz insanlarınca yaşanan tecrübi deliller de bulunmaktadır. Mesela milyarlarca insanın elinde bulunan Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an-ı Kerim, Hazreti Süleyman'dan beri mevcudiyetini sürdüren Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile diğer kutsal mekanlar, milyarlarca insanın ziyaret etmekte olduğu Hazreti İbrahim ve İsmail'in inşa ettiği Kabe, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kabriyle Mescid-i Nebevi, Mekke ve Medine civarındaki Hira ve Arafat dağları, Bedir ve Uhud gibi tarihi savaş mekanları, peygamber denilen salih insan zümresinin varlığını gösteren somut belgelerdir. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bugün program içerisinde peygamberliğin dini ve akli temellerinden bahsettik. Bir sonraki programımızda peygamberlere olan ihtiyaçla ilgili konuşacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Hulusi ile canla başla Kur'an-ı Kerim okur, ona sığınırsan peygamberlerin ruhlarıyla aşinalık peyda edersin. Kur'an peygamberlerin halleridir. Onlar tertemiz, saf vahdet denizinin balıklarıdır. Kur'an okuduğun halde onun emirlerine uymazsan, Kur'an ahlakını yaşamazsan, velileri ve peygamberleri görmenin ne faydası olur? Peygamberlerin Kur'an'da bulunan kıssalarını okur, Kur'an'ın emirlerini yaşarsan, can kuşuna ten kafesi dar gelmeye başlar. Kafesteki kuş, zindandaki mahpusa benzer. Kurtuluş ancak ten kafesinden kurtulmakla olur.

her kim olursa mihman, eyle mümkün olanı ziveri han. Layıkı kadri kadar tazim et, şanı şayestesine tekrim et. Evine gelen misafir kim olursa olsun, elinde bulunan her şeyle sofranı donat. Misafire kıymeti ölçüsünde tazim göster ve misafirliğin şanına yakışır ikramda bulun.

sensin. Çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzlüm, çok özledim her şeyim, çok özledim efendim, çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzlüm, çok özledim her şeyim, çok

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

haklara riayet, her hak sahibine hakları verebilmek. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak, davete icabet etmek ve aksırana Allah'tan rahmet dilemek. İslam'a göre din, ırk, cinsiyet ve millet farkı gözetmeksizin her insanın doğuştan sahip olduğu en önemli hakkı şüphesiz ki hayat hakkıdır. Aslında bu hak daha ana rahminde canlı bir organizma denilecek aşamada başlar. Tıbben herhangi bir zorunluluk olmadıkça o ceninin de hayat hakkı vardır ve kürtaj gibi dışarıdan bir müdahaleyle onun yaşama hakkı engellenemez. Sonra insan doğumundan itibaren bu hayata gözünü açar açmaz iyi bir bakım, güzel bir isim, terbiye, kendisine miras olarak intikal eden malların korunması gibi çeşitli haklara sahip olur. Bu ilk adımında insan her bakımdan alıcı konumdadır. Zira sorumlu, yükümlü olabilmesi için akıllı ve ergin olması gerekir. Kişi çocukluk dönemini atlatıp iyi ile kötüyü, kârla zararı birbirinden ayırabildiği yaşa ulaştığı zaman, haklarıyla birlikte bütün sorumluluklarını da yerine getirmeye başlar. Bu duruma geldiğinde ise insanın hak ve sorumluluklardan birini yerine getirip diğerini ihmal etmemesi gerekir. Allah Teala, kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır buyurarak, bu hakkın her şeyden önce gelen temel haklardan olduğunu bildirmiştir. Hayat hakkı yanında mal mülk gibi maddi değerlerin, izzet, şeref ve namus gibi kişilik değerlerinin korunması da temel haklardandır. Nitekim Hazreti Peygamber bütün insanlığa hitaben şöyle buyurur. Ey insanlar! Bu ayınızda, bu şehrinizde, bu gününüz nasıl saygınsa, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namuslarınız da aynı şekilde saygın, dokunulmazdır. Bilinçli bir Müslüman için hak, her yerde ve her zaman arzulanan, ihlali karşısındaysa savunulması gereken bir temel değerdir. Allah Resulü, zalim yöneticiye karşı hakkı söylemeyi en faziletli cihat olarak nitelemiştir. Bu yüzdendir ki, hakkın muhafazası adına Müslümanlar, gerektiğinde canlarını ve mallarını ortaya koymaktan çekinmezler. İslam gerek Allah'ın gerekse insanların haklarına o kadar önem vermiştir ki bu uğurda gösterilecek her türlü çabayı övmüş, can, mal, aile ve din gibi değerleri savunma uğrunda hayatını kaybeden kişiyi şehit kabul etmiştir. Peygamber Efendimizin belirttiğine göre sabrederek, ecrini Allah'tan umarak, savaş meydanından kaçmaksızın ileri atılarak cihad eden kimse şehit olduğunda Allah Teala tarafından günahları bağışlansa da üzerinde kul hakkı olması halinde bu borç affolunmaz. Dolayısıyla kişi bir başkasının hakkını ödemediği sürece tam olarak arınamaz. Bir gün Yahudi olduğu söylenen bir adam Peygamber Efendimiz'e borç verdiği deveyi kaba bir tavırla ister. Onun bu tavrını beğenmeyen ashabtan bazıları onu paylamak isterler. Ancak Kutlu Nebi, hak sahibinin söz söyleme hakkı vardır buyurarak adamın bu tavrını anlayışla karşılar ve ashabının ona karşı koymasını engeller. Diğer insanların hakları söz konusu olduğunda şüphesiz ailenin temeli olan karı kocanın birbirlerine karşı olan hakları özel bir yere sahiptir. Zira huzur, sevgi ve güvenin kaynağı olan ailede eşlerin birbirlerine karşı hakları ve sorumlulukları olduğu Allah Teala tarafından bildirilmiştir.
Bu hakların en önemlilerinden biri Allah'ın varlığının delillerinden olan sevgi ve merhametin temini, bir diğeri de iyi geçimdir. Allah Resulü de veda hutbesinde bu haklar üzerinde özellikle durmuş ve şu tavsiyede bulunmuştur. Sizin hanımlarınız üzerindeki hakkınız, hanımlarınızın namuslarını muhafaza etmeleri ve hoşlanmadığınız kimsenin evinize girmesine izin vermemeleridir. Dikkat edin, hanımlarınızın sizin üzerinizdeki hakkı, onların giyim ve gıda ihtiyaçlarının güzelce karşılanmasıdır. Ayrıca kadınların özel hakkı olan mehrin erkek tarafından verilmesinin gerekli olduğunu da bildirerek kadınların sosyal haklarının teminat altına alınmasını sağlamıştır. Elbette bu maddi hakların yanı sıra kadınlar saygı ve merhamet görme, bedenen ve ruhen desteklenme, ilgi ve sevgi bulma gibi manevi haklarına da Peygamberimizin öğretileriyle kavuşmuşlardır.

ailenin süsü olan çocukların da şüphesiz hakları vardır. Yüce Mevla çocukların doğumdan itibaren bakılıp büyütülme hakkının olduğunu bildirmiştir. Allah Resulü bir aile reisine çocuğunun senin üzerinde hakkı var buyururken de bunu kastetmiştir. Çocuklar ailedeki kardeşleriyle eşit imkanlara sahip olma, korunup gözetilme, dini adab ve terbiye ile büyütülme hakkına da sahiptirler. Aile içinde bu haklara sahip olan çocuklar da anne babalarına karşı sorumluluk içinde olurlar. Gerçi Resul-i Ekrem'in de ifade buyurduğu gibi bir evladın anne ve babasının hakkını ödemesi gerçekten zordur ama yine de Peygamber Efendimiz anne babaya iyilikte bulunmayı ve onlara karşı saygısızlıktan sakınmayı ısrarla tavsiye ederek ebeveynin haklarına dikkat çekmiştir. Çünkü Rabbin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna, onun öfkesi ise anne babanın öfkesine bağlıdır. Anne baba dışındaki akraba haklarına da gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Çünkü Allah Resulü bu konuda, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akraba ilişkilerini sürdürsün buyurmuştur. Yine akrabası kendisine iyilik yapmayı kestiği halde onlara iyilik yapmaya devam eden kişileri öven ve akrabalarla ilişkiyi kesen kimse cennete giremez buyuran sevgili Peygamberimiz, konunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Kişiye ailesinden sonra en yakın olan komşuların hakları da unutulmamalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin buyurarak bu hakkın Müslümanlar için vazgeçilmez olduğunu belirtmiştir. Yine Efendimiz, ev veya tarlada komşu olanın, komşunun evi veya tarlasını satın almada öncelik hakkına sahip olduğunu hatırlatırken, komşuluk haklarının izzet, ikram ve benzeri durumlarda olduğu gibi, alım-satım gibi durumlarda da öncelikli olması gerektiğini bildirmekteydi.

İtban bin Malik bir gün Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım," buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebubekir'le birlikte İtban'ın yanına gelen Hazreti Peygamber eve girdi. Daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Duhşun nerede?" diye sordu. Orada bulunanlardan biri ise, "O bir münafıktır. Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Efendimiz o kimseye, "Öyle deme. Görmüyor musun ki o La ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak La ilahe illallah diyen kimseye ateşi haram etmiştir," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Toprak için su neyse, bilgilinin sözü de insanlar için odur. Toprağa su akıtınca nimet fışkırır. Bilginler suyu bol bir yere benzerler. Nereye kazma vurulursa oradan su çıkar. Bilgisiz insanın gönlü kumsal gibidir. Nehir aksa dolmaz. Orada ot bile bitmez.

Adalet mülkün temelidir. Adalet hayatın düzenidir. Sağlam temellere ve düzene sahip olmak için oluşturulan Mecelle Kanunu, Mecelle'den dersler programıyla sizlerle buluşuyor. Nurettin Muhtar Acar'ın hazırlayıp sunduğu Mecelle'den dersler, Salı ve Perşembe günleri saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

0: Kur'an'ın temel konuları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Tüm dinleyicilerimizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün 5. cüzden 3 mesajı sizlerle paylaşacağız. Beşinci cüzde Nisa suresinin orta kısmı bulunmaktadır. Nisa suresinin baş tarafındaki aile hukuku konuları burada da devam etmektedir. Bu kısımdaki 3 mesajdan ilki evlilikte hak bilincidir. Evlenilmesi yasak olan kadınlar, yani mahremlik, süt akrabalığı veya başkasıyla evli olanlar gibi helal kazanç, aile içi sorumluluk ve kocanın görevleri, ibadet bilinci, içki gibi zararlı alışkanlıkları terk ve tevhid bilincinin oluşması. İkinci mesaja baktığımızda, savaşta hak, adalet bilinci başlığını görüyoruz. Zalimlere karşı mazlumları korumak, savaşta vakit namazlarını kılma şekli, yani kasr-ı salat ve salat-ı havf, ayrıca Allah'ı sürekli zikretmek ve sabırlı, dayanıklı, dirençli olmak. Üçüncü alacağımız mesajsa strateji bilinci. Amaçları İslam'ı yok etmek olduğu halde Müslüman görünen içimizdeki şer güçlerin, yani münafıkların tespiti, onlarla mücadele etmek, toplumda güzel örnek olmak, selamı yaymak, tarafsız olanları kazanmak, suç oranını düşürmek, dünyevileşmekten korunmak gibi ihsan sahibi olmak, yani her şeyi mükemmel yapmak gibi doğru stratejiler geliştirmelidir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Beşinci cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elinizin altında bulunan cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah'ın size emri budur. Bunlardan başkasını iffetli yaşamak ve zina etmemek kaydıyla, mallarınızla mehir vecibesini göz ardı etmeden istemeniz size helal kılındı. Onlardan karı koca ilişkisi yaşadıklarınıza kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. İçinizden mümin ve hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan mümin cariye kızlarınızdan alabilir. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Birbirinizden türeyip gelmektesiniz. Öyleyse

ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri, gizli dost tutmamaları şartıyla ve ailelerinin de izniyle onları nikahlayın. Mehirlerini de adete uygun olarak verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınların cezasının yarısı gerekir. Bu, cariye ile evlenmek, içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Allah size bilmediklerinizi açıklamak ve sizi sizden öncekilerin yollarına iletmek, günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hakkıyla bilmektedir, hikmet sahibidir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister. Nefsani arzularına uyanlarsa büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Allah yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak karşılıklı rızanıza dayanan ticaret böyle değildir. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa, onu ateşe koyacağız. Ve bu Allah'a çok kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Anne, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından her biri için yakın varisler belirledik. Antlaşma yoluyla yakınlık bağı kurduğunuz kimselere de paylarını verin. Bilin ki Allah her şeyi görmektedir. Allah'ın iki cinse birbirinden farklı özellik ve lütuflar bahşetmesi ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Saliha kadınlar Allah'a itaatkardır. Allah'ın korumasına uygun olarak kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. Evlilik hukukuna baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Ve bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarf edenlerdir. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa, o ne kötü bir arkadaştır. Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine verdiğinden harcasalardı ne olurdu sanki? Allah onların durumunu hakkıyla bilmektedir. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. O zerre bir iyilikse onu katlar. Kendi katından da büyük mükafat verir. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman halleri nice olacak. Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün Allah'tan hiçbir haberi gizleyemez hale düşerek yerin altında kaybolmayı temenni ederler. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolcu olan müstesna gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculuk halinde bulunursanız,
yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse ya da kadınlara dokunup da bu durumlarda su bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin. Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmüyor musun? Sapkınlığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Gerçek bir dost, veli olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah kafidir. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden saptırıyorlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik ve karşı geldik. Dinle, dinlemez olası, râina diyorlar. Eğer onlar dinledik ve itaat ettik, dinle ve bizi gözet deselerdi, şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı. Fakat inkârları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Artık pek az inanırlar. Ey ehli kitap! Bir takım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden yahut cumartesi yasaklarını çiğneyen kimseleri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce sizdekini doğrulamak üzere indirdiğimiz kitaba iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin? Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl payı kadar haksızlık edilmez. Bak nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar. Sonra da kafirler için, bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır, diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı insanlara zerre miktarı bir şey vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna da kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphe yok ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ulul emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Onu tanımamaları kendilerine emredildiği halde tağutun önünde mahkemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları büsbütün saptırmanın yollarını arıyor. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Öyleyse nasıl olur da önceden yapıp ettikleri yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye yemin ederek sana gelirler.
Onlar kalplerindekini Allah'a

Allah'ın bildiği kimselerdir. Onlara aldırma, kendilerine öğüt ver ve onlara durumları hakkında tesirli söz söyle. Biz her bir peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine kötülük ettiklerinde sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileselerdi, peygamber de onlar için mağfiret dileseydi, elbette Allah'ı ziyadesiyle affedici ve esirgeyici bulurlardı. Hayır, Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık, pek azı müstesna bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, bu onlar için hem daha hayırlı hem de imanları için daha sağlamlaştırıcı olurdu. O zaman elbette kendilerine nezdimizden büyük mükafat verirdik ve onları dosdoğru bir yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Tedbirinizi alın da savaşa ya ayrı bölükler halinde çıkın veya hep birlikte çıkın. İçinizden bazıları vardır ki pek ağırdan alır. Eğer başınıza bir felaket gelirse Allah yüzüme baktı da onlarla beraber bulunmadım der. Eğer Allah'tan size bir lütuf erişirse sanki sizinle onun arasında bir yakınlık olmamış gibi keşke onlarla beraber olup ben de büyük bir kazanç elde etseydim der. O halde dünya hayatını verip ahireti almak isteyenler Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnanmayanlarsa batıl dava uğrunda savaşırlar. Şu halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın planı, tuzağı daima zayıftır. Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Sonra onlara savaş farz kılınınca bir de gördün ki içlerinden bir grup Allah'tan korkar gibi, hatta daha fazla bir korkuyla insanlardan korkuyorlar da Rabbimiz savaşı bize niçin yazdın? Bizi yakın bir süreye kadar geri bıraksan olmaz mıydı diyorlar. Onlara de ki dünya menfaati önemsizdir. Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır ve size zerre kadar haksızlık edilmez. Nerede olursanız olun ölüm sizi yakalar. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile. Kendilerine bir iyilik dokunsa bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de bu senden derler. Hepsi Allah'tandır de. Ne oldu bu topluluğa ki bir türlü söyleneni anlamıyorlar? Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülükse nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik. Şahit olarak da Allah yeter. Resulullah'a itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirenlere gelince seni onlara bekçi olarak göndermedik. İşimiz itaat diyorlar. Yanından ayrılınca da içlerinden bir grup içinden senin söylediğinin tersini kuruyor, Allah da onların içlerinden kurduklarını kaydediyor. Sen de bunlardan yüz çevir ve Allah'a güven. Güvenilecek vekil olarak Allah yeter. Kur'an'ı inceleyip düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başka birinden gelmiş olsaydı, onda birçok tutarsızlık ve çelişki

ki bulurlardı. Kendilerine güven veya korku veren bir haber geldiğinde onu yayıyorlar. Halbuki onu Resulullah'a ve aralarından yetki sahibi kimselere götürselerdi, içlerinden haberin mana ve maksadını çıkarabilenler şüphesiz onu anlarlardı. Size Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, azınız müstesna, şeytana uyup giderdiniz. Şu halde Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlu olursun. Müminleri de teşvik et. Allah inkâra sapanların gücünü kıracaktır. Allah'ın gücü daha çetin, cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisi için bir nasip olur. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, onun da buna denk bir payı olur. Allah her şeyi koruyup hakkını vermektedir. Size bir selam verildiğinde, ya daha güzeliyle veya dengiyle karşılık verin. Allah her şeyin hesabını tutmaktadır. Allah ki kendisinden başka ilah yoktur, elbette kıyamet günü hepinizi huzuruna toplayacaktır. Bunda hiçbir kuşku yoktur. Sözce Allah'tan daha doğru kim vardır? Size ne oluyor da münafıklar hakkında ikiye bölünüyorsunuz? Halbuki kendileri hak ettikleri için Allah onları küfre geri çevirmiştir. Allah'ın saptırdıklarını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıkları için asla doğruya yol bulamazsın. Kendileri nasıl inkar etmişlerse, sizin de öyle inkar etmenizi, böylece onlara eşit ve benzer hale gelmenizi isterler. İman edip Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan dostlar edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. Hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin. Ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumla ilişki içinde olanlar, yahut sizinle de kendi kavimleriyle de savaşmayı içlerine sindiremeyip size sığınanlar müstesna. Allah dileseydi onları başınıza bela ederdi de sizinle mutlaka savaşırlardı. Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilirler de sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse, Allah size onların aleyhine bir yola girme hakkı vermemiştir. Bunlardan başka hem sizin hem de kendi topluluklarının karşısında güvende olmak isteyen kimseleri de bulacaksınız. Bunlar ne zaman fitneye yönlendirilseler hemen dönüp ona dalarlar. Bu sebeple sizden uzak durmaz, size barışçı davranmaz ve yakanızdan ellerini çekmezlerse onları hemen yakalayın, ele geçirdiğiniz yerde öldürün. İşte onlar hakkında size apaçık bir yetki vermiş olduk. Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Ancak ölünün ailesi diyeti bağışlarsa o başka. Öldürülen mümin olmakla birlikte size düşman olan bir topluluktansa mümin bir köle azat etmek lazımdır. Eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluluktansa ailesine teslim edilecek bir diyet vermek ve mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin Allah tarafından tevbesinin kabulü için 2 ay peş peşe oruç tutması lazımdır. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah katında sayısız ganimetler vardır. Daha önceleri siz de böyleydiniz. Derken Allah size lütufta bulundu. Bu sebeple iyi anlayıp dinleyin. Hiç şüphe yok ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Müminlerden özür sahibi olanlar dışında
oturup kalan

olanlar, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmekte olanlara eşit olamazlar. Allah, malları ve canlarıyla cihad edenleri, derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah bütün müminlere o güzel geleceği vaat etmiştir. Ama mücahitleri çok büyük bir karşılıkla oturanlardan üstün kılmıştır. Bu karşılık ondan gelen rahmet, günahların örtülmesi ve üstünlük dereceleridir. Zaten Allah hep günahları örtmekte ve rahmetiyle muamele etmektedir. Kendilerine yazık etmekteyken hayatlarını sona erdirdikleri kimselere melekler ne işteydiniz dediler. Onlar o yerde zayıf görülenlerdendik cevabını verdiler. Meleklerse Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya dediler. İşte onların barınağı cehennemdir ve orası gidilecek ne kötü bir yerdir. Erkekler, kadınlar ve çocuklar içinden zayıf sayılanlar, yani çaresiz kalanlar ve hiçbir kurtuluş yolu bulamayanlar müstesnadır. İşte bunları umulur ki Allah affeder. Allah çok affedicidir, günahları bağışlayıcıdır. Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok uygun yer ve imkan bulacaktır. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek yurdundan çıkar da, sonra ölüm onu yolda yakalarsa, artık onun mükafatını vermek Allah'a aittir. Allah daima günahları örtmektedir, engin rahmet sahibidir. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kâfirlerin sizi gafil avlamalarından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır. Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir bölük seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secde ettiklerinde ötekiler arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazlarını kılmamış bulunan bu bölük gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve bunlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. Kâfirler isterler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil, uzak ve unutmuş olasınız da üzerinize ansızın bir baskın yapsınlar. Eğer yağmur yüzünden bir zarar görürseniz veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de ihtiyat tedbirinizi alın. Allah elbette kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı bitirince de ayaktayken, otururken ve yatarken Allah'ı anın. Güvenlik içinde olduğunuzda namazı gerektiği gibi kılın. Şüphe yok ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir ödevdir. Düşman topluluğunu takip hususunda gevşeklik göstermeyin. Siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların beklemedikleri şeyleri umup bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı sana indirdik. Hainlerden taraf olma. Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainlik edenleri, günahta ısrarcı olanları sevmez. İnsanlardan gizlerler de razı olmadığı sözü geceden korup düzlüklerinde yanlarında olan Allah'tan gizleyemezler. Allah onların bütün yapıp ettiklerini kuşatmaktadır. Hadi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Kim bir günah işlerse onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şeyi bilmektedir, büyük hikmet sahibidir. Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz

ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir güruh seni yanıltmaya yeltenmişti. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş, bilmediğini sana öğretmiştir. Sana Allah'ın lütfu gerçekten büyük olmuştur. Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona ileride büyük bir karşılık vereceğiz. Yolun doğrusu kendine apaçık belli olduktan sonra, Resulullah'a karşı çıkan ve müminlerin yolundan başkasını izleyen kimseyi saptığı yönde bırakırız ve onu cehenneme atarız. Orası varılacak ne kötü bir yerdir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başkasını dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan büsbütün sapıtmıştır. Onlar Allah'ı bırakıp bir takım dişi putlardan medet umuyorlar. Başkasından değil, isyankâr şeytandan dilekte bulunuyorlar. Allah şeytanı lanetlemiştir. O da, kullarından belli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara kaptıracağım, kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler demiştir. Allah'ı bırakıp da şeytana dost edinen kimse elbette apaçık bir ziyana düşmüş olur. Şeytan onlara durmadan vaat eder, boş ümitler verir. Şeytanın onlara söz vermesi aldatmadan başka bir şey değildir. İşte onların yeri cehennemdir. Ondan kaçıp kurtulacak bir yerde bulamayacaklardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah bunu hak bir söz olarak vaat etti. Söz bakımından Allah'tan daha doğru kim olabilir? Ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür ve kendisi için Allah'tan başka bir dost da bir yardımcı da bulamaz. Erkek olsun, kadın olsun, her kim iman etmiş olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yaparsa, işte onlar da cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. İşini güzel yaparak kendini Allah'a veren ve hanif olarak İbrahim'in dinine uyan kimseden kimin dini daha güzel olabilir? Ve Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah her şeyi kuşatmaktadır. Senden kadınlar hakkında açıklama istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü Allah ve kitapta size okunan ayetler açıklıyor. Onlar için yazılanı kendilerine vermediğiniz, nikahlamak da istemediğiniz yetim kadınlar hakkında, çaresiz çocuklar hakkında, yetimlere adil davranmanız hususunda size okunup duran ayetler açıklıyor. İyilik olarak ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu eksiksiz bilmektedir. Eğer bir kadın kocasının kötü muamelesinden yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir uzlaşmaya varmalarında onlara günah yoktur ve sulh daha hayırlıdır. Nefislerde cimriliğe meyillidir. Eğer güzel davranır ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ne kadar üzerine düşseniz de, kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. Bari birine büsbütün kapılıp da diğerini askıdaymış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, engin rahmet sahibidir. Eğer karı koca çaresiz kalıp ayrılırlarsa, Allah bol rızkından onların ihtiyaçlarını giderir. Allah'ın lütfu geniştir, hikmeti sonsuzdur.
Göklerde ve yerde ne varsa Allah'a

Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size kesinlikle itaatsizlikten sakının diye emretmiştik. Eğer inkara saparsanız biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Güvenmek için Allah yeter. O isterse ey insanlar, sizi toptan yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah'ın gücü kesinlikle buna yeter. Dünya mükafatını isteyenler bilsinler ki, Allah nezdinde hem dünya hem ahiret mükafatı vardır. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine bile olsa adaleti ayakta tutun. Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse iyice sapıtmıştır. İman edip sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını artıranları Allah ne bağışlayacak ne de onları doğru yola iletecektir. Münafıklara haber ver ki onlar için acı bir azap vardır. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinenler onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. O size kitapta şunu indirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onların alaya alındığını işittiğiniz zaman onlar başka bir söze geçmedikçe kendileriyle beraber oturmayın. Aksi takdirde şüphesiz siz de onlar gibi olursunuz. Allah elbette münafıkların ve kafirlerin tamamını cehennemde bir araya getirecektir. Sizi gözetleyip duranlar, eğer size Allah'tan bir zafer nasip olursa, sizinle beraber değil miydik derler. Kafirler kazançlı çıkarsa, bu defa onlara, üzerinize kol kanat gerip müminlerden sizi korumadık mı derler. Artık kıyamet gününde Allah aranızda hükmedecek ve kafirlere, müminler aleyhine asla yol vermeyecektir. Münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Arada bocalayıp duruyorlar. Ne onlara ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Ancak tevbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlanıp dinlerini yalnızca ona özgü kılanlar başkadır. İşte bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Günün duası. Alemlere rahmet Efendimiz yağmur duasını şöyle yapardı. Hamd, Rahman, Rahim, din ve hesap gününün maliki olan alemlerin Rabbine aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. O dilediğini yapar. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indir. İndirdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle ve yağmuru muhtaç olduğumuz zamana kadar indir.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
13: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey. El Müheymin. Gözeten, koruyan, kainatın bütün işlerini idare eden. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Rabbimizle muhabbetimizi artıran en güzel isimlerden biri üzerine konuşacağız bugün. Müheymin olan Rabbimiz, bütün varlığı görüp gözeten, yetiştirip varacağı noktaya ulaştırandır. Hiçbir zerre, hiçbir an onun gözünden kaçmaz, lütfundan uzak kalmaz. Kullarını korku ve endişelerden emin kılan Rabbimizin bize sahip çıkmasıyla endişelerimizin giderildiğini bilmek bize nasıl da huzur veriyor, değil mi? Güzel işler peşinde koşan kullarının yaptığı her işe, her niyete, her düşünceye kıymet veren bir Rabbin olduğunu bilmek sakinleştiriyor insanı. Zerreyi ziyan etmeyen bir Rabbim var diyebiliyoruz. İnsanların kıymet bilmemesi bizi üzmüyor. Rabbin bütün eksikleri tamamlayan oluşuna güveniyoruz. Vermekten çekinmeyeceğini, bıkmayacağını, bizim gibi tüketmeyeceğini biliyoruz. Ya bir an gelse de Rabbimiz, "Yeter bu kadar, ben bu iyiliklerin karşılığını veremem artık," dese? Ne kadar uzak değil mi Rabbimizden bu hal? Aksine Rabbimiz, biz hayırda yarıştıkça vaadini kat kat artırıyor. Yaptıklarımızın karşılığını fazla fazla vereceğini söylüyor. Yeter ki kul yola girsin, niyetini halis tutsun. Rabbin merhameti aslında sadece kazançlarda göstermiyor kendini. Bir kul Rabbin rızasına zıt bir işe girişip günaha düştüğünde Rabbi karşılığı neyse onu veriyor. Ya gazabı da rahmeti gibi kat kat olsaydı ne olurdu halimiz, hiç düşündük mü? Ki kendisi buna muktedirdir aslında ve gazap ettiği vakit kendisine engel olacak hiçbir güç de yoktur. Ama Rabbimiz kimseye hak ettiğinden fazla ceza vermiyor. Hayra yaptığını şerre yapmıyor. Şükürler olsun. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Anladık ki El Müheymin esması, her söylediği ve yaptığına güvenilen ve asla zulmetmeyen bir Rabbin olduğunu bize anlatıyor. Rabbimiz bütün kullarını hükmü altında tutuyor. Amellerimizin, rızıklarımızın ve ömürlerimizin idaresi ondadır. Yani başıboş değiliz. Her an gözetiliyor, korunuyoruz. Ve elbette bu durum Allah'ın ilminin, kudretinin kamil olmasıyla mümkündür. Yoksa hangi yaratılmış şu koca alemi eksik bırakmadan, aksatmadan, aklını yitirmeden koruyup gözetebilirdi? Bize düşen de şu halde kendimizi koruyup gözetmektir. Ben ancak kendi amelimi, huyumu ve ahlakımı gözetebilirim. Gidişatımı gözden geçirir, doğruluk üzerine olmaya çalışırım. Kalbime hakim olmaya uğraşır, İstikamet üzere olmaya niyet ederim. Peki kalbimi nasıl temizlerim? Kalp, kelime anlamı olarak bir halden başka bir hale evirip çevirme demektir. Sürekli halden hale giren kalbimiz aslında vücutta madde ile mananın birleştiği yerdir. Kur'an'daysa Rabbimiz kalbe bilme, kavrama, akletme özelliklerini nispet etmiştir. Yani kalp yalnızca bir et parçasından ibaret değildir. Bilen, anlayan, hisseden yanımızdır aynı zamanda. Bu yüzden müminin kalbi çok kıymetlidir. Hem derin bir anlayış ve irfan içerdiği için, hem de rahmani ve şeytani düşüncelerin mücadele alanı olduğu için. Biz bu mücadelenin farkında olur, kalbimizi rahmani düşüncelerle doldurabilirsek, nefsimizin meylettiklerinden uzaklaşabilirsek, işte o zaman kalbi selime sahip oluruz. Efendimizin, Ademoğlunun kalbi,
ateşin üzerindeki tencere gibi kaynayan bir şeydir. Sürekli değişir hadisini düşünelim. Kalbin ne kadar değişken olduğunu, içinin nasıl sürekli kaynadığını en iyi biz biliriz. Onu sakinleştirmek de yine bizim işimiz. O zaman da Efendimizin, benim kalbimde perdelenir ve ben her gün 100 defa Allah'tan bağışlanma dilerim dediğini hatırlarız. Kalp arzular, istek duyar. Beden onu ya tasdik eder ya da reddeder. Bizim kalbimizin nereye aktığını gözlemlememiz gerek. Bunun için de derin bir iç muhasebesine ihtiyacımız var. Davranışlarımızın her birini tek tek gözden geçirelim. Gerçekten ne için yapıyoruz? Nefsimiz öyle istediği için mi, yoksa Allah'ın rızasına uygun olduğu için mi? Ya da şöyle diyelim, yaptığımız işlerde Rabbin rızası var mı, yoksa içimizden geldiği gibi, canımızın istediği gibi mi hareket ediyoruz? Günlük hayatımızı dolduran davranışlarımızın neredeyse hepsi, bilinçaltımızdaki biriktirdiklerimizin neticesi değil mi? Nadiren geliyor aklımıza Rabbimizin rızası. İşte bizim kalbimizi selim eylemek için başlangıç noktamız burası. Rabbin rızasını baş köşeye koyup ne yapacaksak ona göre hareket etmek. Nefsimizle mücadelemiz burada başlayacak ve inşallah niyetimiz halis olduğu vakit Rabbimiz bizi bu mücadeleyi kazananlardan eyleyecek. Bizi nefsimizin eline bırakmasın Rabbimiz. Kullarını koruyup gözeten ya müheymin, evirip

çevirdiğin şu kalplerimizi dinin üzerine sabit kıl, sevginle doldur ki kalbi selimle dinini yaşayanlardan olalım. Bizim en derin muhabbetimiz sanadır. Sen de bizi sev Rabbimiz. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara
21: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan İlker Uykal.
22: Hayırlı sabahlar. Bugün 22 Haziran Pazartesi, yeni bir haftanın, yeni umutların ve yeni başlangıçların sabahında Diyanet Radyo'dan sizleri sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz. Geceden sabaha bizleri sağlık ve afiyet içinde ulaştıran Rabbimize hamdolsun. Haftanın ilk iş gününde yola çıkanlara kolaylıklar, işlerinin başında olanlara bereketli bir gün diliyoruz. Pazartesi bir sendrom olarak değil, yeni fırsatların kapısını aralayan taze bir başlangıç olarak görüyoruz. Her yeni gün insanın kendisini yenilemesi, eksiklerini tamamlaması ve hayırlı işler için adım atması adına önemli bir imkan. Önümüzdeki dakikalarda gündemin öne çıkan başlıklarını paylaşacak, hava durumuna göz atacak, hayatın içinden haberlerle sizleri güne hazırlamaya gayret edeceğiz. Radyonuz açıksa gönüller bir, muhabbetimiz bir. Yeni haftanız hayırlı, gününüz bereketli olsun diyoruz. Diyanet Radyo'da sabahın bereketini birlikte paylaşmaya hoş geldiniz.

Gündem. Günün koşuşturmacası başlamadan önce olup bitenlerden haberdar olmak, gündemi doğru kaynaklardan takip etmek son derece önemli malumunuz. Biz de sizlere günün nabzını tutan haberleri sade ve güvenilir bir şekilde ulaştırmaya gayret edeceğiz. Gerek gazetelerin birinci sayfalarından, manşetlerden yansıyanlar, gerek haber kaynaklarına düşen haber başlıklarından haberleri sizlerle paylaşacağız ve önümüzdeki dakikalarda dediğimiz gibi sizleri gündemden haberdar edecek bütün başlıkları paylaşmış olacağız. 81 ilimizde dünyanın dört bir tarafına selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Bu mikrofondan sizlere seslenirken tabii ki sizlerin mesajlarınızı da güne daha zinde başlayabilmek adına sizlerden rica ediyoruz. Gelen mesajlarla birlikte programımızı daha da hareketli hale getirecek mesajlarınızı bu frekanstan, bu mikrofondan sizlerle paylaşıyor olacağız. Malum gündem özellikle ABD-İran ekseninde yaşanan gelişmeler nedeniyle son derece yoğun ve bu yoğunluğun sebebi de özellikle bu savaşı sona erdirecek ateşkesin sonrasındaki müzakereler. Müzakereler çok gergin bir havada geçti. 18 saat sürdü ve bu esnada İran heyeti masadan kalktı, geri döndü, anlaşma sağlandı, görüşmeler yapıldı vesaire. Çok uzun bir maratondu ve o maratonun satır başlarında neler yaşandı şöyle hızlıca göz atalım. ABD ve İran heyetlerinin savaşı sonlandırmak amacıyla Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'de yaptığı görüşmeler 18 saat sürdü. İran heyeti ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerini protesto amacıyla görüşmelerin yapıldığı binadan ayrıldığı ardından Tahran yönetimi ilk tur görüşmelerin bittiğini duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ve ABD'nin taahhütleri üzerinde anlaştık denildi. İran ve ABD arasında Pakistanlı ve Katarlı arabulucuların katılımıyla İsviçre'nin Burgenstock kentinde yürütülen dörtlü görüşmelerin ilk turu tamamlanmış oldu. Kritik görüşme epey gergin bir havada geçti. Gerginliğin sebebi ise aslında ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarıydı. Trump özellikle Hürmüz'le alakalı açıklamalarda bulundu. Şunu söyledi Trump, eğer Hürmüz kapatılırsa bunun karşılığı ağır olur dedi. Hürmüz boğazını kapatırsanız ondan sonra elinizde bir ülke kalmaz, ülkenize bile geri dönemezsiniz uyarısında bulundu. İşte bu sözler, bu açıklamalar İran heyetini bir anda masadan kalkmaya doğru yöneltti ve masadan kalkıldı. Bu arada tabii ki heyet bir anda bir şok, soğuk duş etkisi oluşturan bu gelişmeler üzerinde garip bir hava oluştu. Ve sonrasında neler oldu? İran müzakere heyeti kritik görüşme öncesinde Katar arabuluculuğunda ABD heyetiyle görüşme gerçekleştirmişti. İşte burada Hürmüz Boğazı'nın durumu ele alınmıştı. Sonrasında ABD Başkan Yardımcısıyla İran heyeti baş müzakerecisi liderliğindeki delegasyonlar savaşa kalıcı bir son verme amacıyla müzakerelerini sürdürdü. Ülkesinin tehditlere karşı boyun eğmeyeceğine vurgu yapan İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı, tehditleri bir sonuca ulaşsaydı bugünkü çaresizliğe düşmeyeceklerini hiç düşünmüyorlar mı dedi ve ABD'lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz ifadelerini kullandı. Ve müzakere sürecine yakın bir Pakistan hükümetinden kaynak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İran Dışişleri de müzakere heyetinin görüşmelerinin tamamlandığını açıkladı. Peki bundan sonra ne olacak? Ne zaman ikinci tur görüşmeler başlayacak? Resmi açıklamalar olmadığı için tabii bölgeden gelen açıklamalara biraz da ihtiyatlı yaklaşılıyor. Özellikle İran tarafından gelen açıklamalara baktığımızda İran heyeti diyor ki görüşmeler tamamlandı. İkinci tur ne zaman yapılacağına dair ise bir bilgi verilmiyor. Bir başka kaynak ise Pakistanlı ve Katarlı yetkililerin İranlı müzakerecilerle temas halinde olduğunu ve görüşmelerin yeniden başlaması için farklı ikna süreçlerinin yaşandığını ifade etti. İşte böyle farklı farklı muhtelif kaynaklardan gelen haberler, açıklamalar var. Özellikle de görüşmeler Hürmüz konusunda sanki kilitlenmiş gibi gözüküyor. Bakalım önümüzdeki süreçte bugün gün içerisinde neler yaşanacak göreceğiz. Türkiye'de gelişmeleri dikkatle takip ediyor.
Özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları önemliydi. Ve şöyle diyor Hakan Fidan: her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen, diyor Hakan Fidan. Orta Doğu özel temsilcisi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kişiyle telefonda bu konuları görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Sonrasında da iki ülke arasındaki önemli konularda siyasi iradenin konulmuş olduğuna dikkat çekerek, ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler. Fakat şunu unutmayalım, her zaman için iki tane konu var. Bir, tartışıkları konular. Gerçekten önemli konular. Bunların teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım, diyor. Bu ihtiyatı elden bırakmıyor Dışişleri Bakanı Fidan. İkincisi de tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen, şeklinde açıklaması var. Kahire'de iki gündür yoğun bir temas trafiği içerisinde olduklarını ifade ediyor. Bu arada bölgedeki ülkelerin de gözü yine İsviçre'den gelecek haberlerde ABD-İran müzakerelerinin akıbetinde. Son gelişmeler bu şekilde, bu konuyla alakalı ve tabii ki önümüzdeki dakikalarda yeni gelişmeler olması halinde sizlerle bunları da paylaşacağız. Gündemin diğer satır başlarına da güzel bir eser dinleyelim, ardından bakmaya devam edelim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Şu dakika itibariyle yola çıkanlar var, işlerine yetişmeye çalışanlar var, evde olanlar var ve okul yolunda bizlere kulak verenler var. Tüm dinleyicilerimize, Diyanet Radyo dinleyen bütün herkese selamlarımızı ve hayırlı sabahlar mesajlarımızı bir kere daha iletmiş olalım. Şu dakikalarda dediğimiz gibi gündemden haberdar etmeye devam ediyoruz. Sizleri, sizler de bize ulaşabilirsiniz mesajlarınızla. Kim o demeden tuşa basma. Jandarma Siber İzleme ve Değerlendirme Biriminin yöneticilerinden Jandarma Binbaşı Hakan Çakır. Hürriyet'e konuştu. Çakır, sanal dünyada çocuklara yönelik tehlikelere ilgili çok çarpıcı bilgiler verdiği uyarılarda bulundu. Sanal dünyanın tehlikelerine dair neler söylenmiş ve ne gibi tedbirler alınıyor? Haberin ayrıntılarına bakalım. Geçen yıl kurulan merkezde görevli siber dedektifler, İnternet ortamında 7 gün 24 saat devreye gezerek suç içeriklerini ve suçluyu takip ediyor. Okullarda meydana gelen olaylardan sonra çocukları hedef alan internet sitelerini, sosyal medya hesaplarını yakından izliyor. Yeni nesil çetelerin sanal dünyadaki hareketleri ve faaliyetleri de siber dedektiflerin takibi altında. Siber destekli suçları araştırma şube müdürü Jandarma Binbaşı Hakan Çakır şu uyarılarda bulundu. Çocuğa dijitalde yaşadıklarını konuşabileceği güvenli bir aile ortamı oluşturmalıyız. Küçükken anne babamız bizi evde yalnız bıraktıklarında kim o demeden kapıyı kimseye açma diye söylerdi. Aynı mantığı günümüzde çocuklarımıza dijital dünya için öğretmek zorundayız diyor. Bu anlamda Siber Dedektif Merkezi neler yapıyor? Bunlar da yine haberin ayrıntılarında, iç sayfalarında yer buluyor. Bu yıl YKS ezber bozdu. Hafta sonu üniversite sınavına girenler için tabii zor bir gündü, zor bir hafta sonuydu. Onlar bir üniversite hayalini kurarlarken sınav nasıl geçti? Yapılan yorumlara bakalım. YKS'nin İkinci ve üçüncü oturumu olan alan yeterlilik testleri ile yabancı dil testi oturumları dün tamamlandı. Adaylara göre AYT önceki günkü TYT'den daha kolaydı ve sorular yorum değil bilgi ağırlıklıydı. Adaylar önceki günkü sınava göre süre konusunda sıkıntı çekmediklerini vurguladı. Türkçe soruları bilgiyle yorum becerisini birlikte ölçerken matematik ve fen bilimlerinde konu hakimiyeti, işlem becerisi ve analitik düşünme ön plana çıktı. Uzmanlara göre ezber yapan değil kavramları içselleştiren ve bilgiyi farklı bağlamlarda kullanabilen öğrenciler avantaj sağladı. Birçok uzman bunu söylüyor sevgili dinleyicilerimiz. Artık sadece ders çalışmak değil, kitaplarda testleri çözmek değil, aynı zamanda kitap okuma becerilerinin ve alışkanlıklarının artması da gerek üniversite sınavında gerek liselere geçiş sınavında son derece belirleyici olacak. Çünkü son 2026 LGS'de de bunu gördük. Kitap okuyan kazanıyor. Özellikle Türkçe sorularının seçici ve belirleyici olduğunun farkına vardık. Hem üniversiteye giriş sınavında bu böyle, hem liselere geçiş sisteminde bu böyle. O yüzden bundan sonra anne babalar çocuklarını bu sınavlara hazırlarken özellikle kitap okuma alışkanlıklarını da çocuklara kazandırmak zorunda. Çünkü kitap okumayan, kitap okuma alışkanlığı olmayan öğrenciler, adaylar sınavda istediklerini alamayacaklar. Görünen o. Sevgili dinleyicilerimiz bunu da hatırlatmış olalım. Saatlerimiz 7.52'yi gösteriyor. Güne güzel hazırlanabilmek, güzel başlayabilmek için elbette Diyanet Radyo'da birbirinden güzel eserlere de kulak veriyoruz. Şimdi onlardan birini daha dinleyelim.

0: reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
0: Reklam.
2: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
3: Diyanet Radyo'da hayırlı sabahlar dileklerimizle birlikte sizleri gündemden haberdar etmeye gayret ediyoruz ve gündemi satır başlarına göz atıyoruz. Başörtülü kadınları hedef alan paylaşıma soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir kişi hakkında sosyal medya platformlarında başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle halka kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gözaltına alınan kişi de ilk ifadesinde pişman olduğunu ifade etmiş. Bununla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş'tan da bir açıklama geldi. Milyonlarca kadını hedef alan bu ayrımcı ve nefret içerikli söylem asla kabul edilemez diyor. Kendileri de konu hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtmişler ve kadınların inancı, kıyafeti ve yaşam tercihi üzerinden nefret dili üretmenin temel hak ve özgürlüklere, toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne açık bir saldırı olduğunu vurgulayan Aile Bakanı Göktaş, ülkede kadınların inançları ve tercihleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığı dönemlerin geride kaldığını ifade ediyor. 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme süresi uzatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında yürütülen ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin süresinin uzatıldığını duyurdu. Daha önce 19 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

açıklanan 2027 Hac Ön Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün aldığı kararla 26 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı. Peki ne yapacak hacı adayları? Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Böylece işlemlerini henüz tamamlayamayan vatandaşlar için ek süre tanınmış oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri hac kura sistemine dahil olmak isteyen adayların belirtilen süre içinde işlemlerini tamamlamalarının önem taşıdığını vurguluyor. Yine detaylı bilgiye erişmek isteyenler 0850 260 13 13 numaralı çağrı merkezlerinden ya da il ve ilçe müftülüklerinden ulaşabilecekler ve oradan da bilgi alabilecekler sevgili dinleyicilerimiz. Bu anlamda eğer hac kaydı yaptırmak isteyenler varsa bu uyarımızı da dikkatle dinlemeli. Dediğimiz gibi müftülüklerden de bu konularda yardım alabilirler. Sormak istedikleri soruları burada yetkililere sorabilirler. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte özellikle İç Anadolu bölgesindeki bazı illerden kene haberleri geliyordu biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız ve bu yılda zaman zaman haberlerini duyduğumuz bu konu ve bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı önlemler var. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu yıl 39.250 keklik ve 11.750 sülün olmak üzere toplam 51.000 kanatlıyı doğaya kazandırmayı hedefliyoruz diyor. Kene ve kahverengi kokarca tehdidine karşı keklik ve sürünler doğaya salınıyor sevgili dinleyicilerimiz. Ve bu yılda yine 51 bin kanatlıyı doğaya kazandıracaklarmış. Tarım ve Orman Bakanı'nın açıklamaları bu şekilde. Hem kene ile hem kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele sürdürülecek bu anlamda. Ve inşallah bu kötü haberleri bu yıl almayız. Kene ısırması sonucu işte hastalıklar ya da hayatını kaybetme gibi vakalarla inşallah bu yıl karşılaşmayız diyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Yeni saate adım atarken şimdi güzel bir eser daha dinleyelim. Sonrasında gündemden satır başlarını sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Saatlerimiz 8.03'ü gösteriyor. Yeni saatten tekrar herkese hayırlı sabahlar dileklerimizi iletiyoruz. Gündemden başlıklara göz atıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Haziran Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yad ediyorum ifadelerini kullandı. Bu arada Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programın çıkışında bekleyen gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tebrik etmiş ve kendisine bir tablo hediye edilmiş. O tabloda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bir röportaja atıf yapılıyor ve o röportajda şunu söylüyordu. Yoğun siyasi çalışmalar nedeniyle çocuklarınca yeterince vakit geçiremediği dönemleri anlatırken aktardığı kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın kapısına bıraktığı notta yazdığı "Baba bir geceni de bize ayır" ifadesine yer verilmiş. Türkiye haddini bildirdi. Hürmüz Boğazı eksenli son gelişmeler ve İsrail'in saldırgan tutumu malumunuz tüm dünyada tepki çekiyor ve Türkiye'ye karşı da bu anlamda İsrail'in söylemleri son derece rahatsız ediciydi. Bu konuyla ilgili bir açıklama var. İsrail ana muhalefet lideri Lapid'den gelmiş. Netanyahu hükümetinin İran'a karşı bölgesel düzeyde yürüttüğü gizli stratejilerin çöktüğünü ve bu süreçte Türkiye'nin diplomatik gücünün yanlış hesaplandığını belirtmiş. Lapid 20 Haziran'da İsrail Meclisi kürsüsünden yaptığı konuşmada Netanyahu öngörülebilir Türk tepkisini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'daki etkisini hesaba katmadan Kürt planını dayattı. Ankara'nın bölgesel gücünü ve Washington'daki karar alıcılar üzerindeki nüfuzunu tamamen küçümsedi. Sonuç ne oldu? Erdoğan ona adeta bir ders verdi, onu terbiye etti dedi. Peki neydi Netanyahu'nun Kürt planı? İsrail, ABD aracılığıyla Irak ve İran'daki Kürtleri İran devletine karşı kara gücü olarak savaşa sokmak istiyordu. Ancak Türkiye, ABD yönetimine uyarıda bulunarak böyle bir gelişmenin bölgesel istikrarsızlığa neden olacağını ve bu milli güvenlik tehdidi olarak bunu göreceğini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında yapılan görüşmelerin ardından ABD'nin Kürt planını iptal ettiği o dönemde basına yansıdı. Bu arada Netanyahu'nun koltuğu da bu anlamda sallantıda. ABD yönetiminin İsrail'de yaklaşan seçimler öncesi Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin alternatifi olarak görülen muhalefet liderleriyle gayri resmi kanallar üzerinden temas kurmaya başladığı belirtiliyor. Trump yönetiminin temas kurduğu muhalif isimler arasında Netanyahu'nun en güçlü rakipleri eski Başbakan Bennett'le eski Genelkurmay Başkanı Elsenkot'ta varmış sevgili dinleyenlerimiz. Bu da yine dış politikaya dair bir başka gündem başlığıydı. Saatlerimiz 8.07'yi göstermekte. Birazdan güzel bir eser dinleyelim. Ardından yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Bizleri nasıl bir hava bekliyor? Türkiye'den, illerimizden hava sıcaklıkları nasıl olacak? Onları aktaracağız. Bizden ayrılmayın.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Hayırlı sabahlar programındayız. Saatlerimiz 8.12'yi gösteriyor. Avrupa sıcakları bize geliyor. Orta ve Doğu Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Balkanlar üzerinden Türkiye'ye bu hafta gelecek mi sevgili dinleyiciler? En son Fransa'da aşırı sıcaklar sebebiyle okullar tatil olmuştu. İşte benzeri bir hava dalgası şu anda Türkiye'ye geliyormuş. Bu hafta içerisinde etkili olacak bu hava dalgası. Avrupa'dan gelen sıcak hava dalgasının Türkiye'nin batısını etkileyeceğini ifade ediyor uzmanlar ve sıcaklıkların 3-4 derece yükseleceği belirtiliyor. Bir hafta etkili olacakmış, bu anlamda yağış beklenmiyor Türkiye genelinde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Diğer yerlerse az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında bugün itibariyle önemli bir değişiklik olmayacak. Mevsim normalleri civarında seyredecek ama bu hafta içerisinde dediğimiz gibi aşırı sıcak hava dalgası Türkiye'ye giriş yapacakmış. Aman dikkat diyoruz. Güneşten tabii ki faydalanalım ama sağlık problemi olanlar, güneşe karşı bir hassasiyeti bulunanlar, özellikle dik açıdan güneş ışınlarının geldiği saat dilimlerinde, öğle saatlerinde dışarı çıkmamaya özen göstersinler, dikkat etsinler. Ev kadınları üzerinden para aklıyorlar. Yasa dışı bahis çeteleri ve suç örgütleri yeni bir model bulmuşlar şimdi. Ev kadınları üzerinden para aklamaya çalışıyorlarmış. Peki nasıl işliyor sistem? Ev kadınları ev ekonomisine katkıda bulunmak isterken evde paketleme ya da boncuk dizme gibi bir takım işler alıyor. İşte ücretleri ödenirken kasten fazla para gönderiliyormuş. Ardından yanlışlık oldu, fazla parayı şu IBAN'a gönderin deniliyor ve suç örgütleri parayı sisteme sokmuş oluyor. Hakikaten yani planlar bitmiyor, özellikle bu suç işleyen dolandırıcılarda, suç şebekelerinde IBAN'ının kullandırılması hususunda yaptırım öngören bir düzenleme söz konusuydu. Bu düzenlemede de bir değişiklik öngörülüyordu. Meclis Genel Kurulu'na gelmesi planlanan yeni yargı paketinde buna dair bir düzenleme olabileceği ifade ediliyordu ama henüz belli değil. Yanlışlıkla IBAN'ını kullandıranların da aldıkları cezaların indirilmesi hususunda bir düzenleme talebi söz konusuydu. Bakalım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu düzenleme geçecek mi? Yeni bir durum orada söz konusu olacak mı? Bunu göreceğiz. Malumunuz sevgili dinleyicilerimiz, okullar artık kapanıyor. Bu hafta son ve öğrenciler tatile çıkacaklar. Yeni bir eğitim döneminin başlamasıyla birlikte de hummalı bir çalışma içerisine girecekler. Yazın tabii dinlenmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz öğrencilere. Kendilerini geliştirecek aktivitelerle uğraşmalarını tavsiye ediyoruz. Ama şu okulun son günlerinde özellikle sosyal medyada yansıyan bir takım videolar var, bir takım görüntüler var. Mutlaka görmüşsünüzdür. Mezuniyetler ve çeşitli balolar, törenler adı altında ki gösteriler hakikaten rahatsız edici boyutlara ulaştı. Ve yine her yıl yapılan tartışma bu yılda yapılmaya başlandı. Okullar kapandı, yüz binlerce veli çocukları mezun olduğu için mutlu ve gururlu, ancak gösterişli ve yarışa dönen mezuniyet törenleri dolayısıyla çıkacak faturalardan da endişeliymiş. Mesela bir örnek var. Kızı ilkokulu bitiren bir vatandaş, fotoğraf çekimine 4000, yemek için kişi başı 2000 lira istediler diyor. Beyaz mezuniyet elbisesi dediler, 4500 liraya mal oldu. Çocukların eğlenmesi önemli ancak gösterişin ön plana çıkması doğru değil demiş bir öğrenci velisi. Hakikaten de bu böyle. Mezuniyet törenlerinde şaşalı bir takım gösterişli hareketlere girmemek gerekiyor. Böyle törenlerden de uzak durmak gerekiyor. Her ne kadar okul yönetimleri bunu yapmıyor olsa da işte dernekler veya öğrenciler bir araya geliyorlar. Böyle mezuniyet törenleri kendilerince oluşturuyorlar. Burada da öğrenci ailelerinin durumlarının da dikkate alınmasında fayda var diyoruz. Şimdi kısa bir ara verelim, güzel bir eser dinleyelim, ardından tekrar birlikteyiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Bir son dakika bilgisi var sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'de bir gemiye drone isabet etti. Yaralılar arasında Türklerin de olduğu ifade ediliyor. Ukrayna Karadeniz'de isabet alan bir gemide yangın çıktığını ve yaralılar arasında Türklerin de bulunduğunu açıkladı. Ukrayna donanması mürettebatında Türklerin de yer aldığı bir kuryek gemisine drone isabet ettiğini duyurdu. Gemide yangın çıktığını ve 9 kişilik mürettebatın kurtarıldığı ifade edilen açıklamada mürettebat arasında yaralananların da bulunduğu bildirildi. Açıklamada Mısır, Türkiye ve Hindistan vatandaşı olan 9 mürettebat üyesi arasında yaralılar olduğu ifade ediliyor ve herkes kurtarılmış. Bununla ilgili son dakika bilgisini sizlerle paylaşmış olalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun bir gündemle giriyor. Meclis Genel Kurulu'nda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek sevgili dinleyicilerimiz. Ve gündemin satır başlarına göz atmaya devam ediyoruz. Hem gazete manşetlerinin birinci sayfalarına bakıyoruz hem de aynı zamanda sizleri gündemden haberdar edecek haber kaynaklarında neler var onları da sizlerle paylaşıyoruz. Bir spor başlığını sizlerle paylaşalım sevgili dinleyiciler. Malum Dünya Kupası heyecanı devam ediyordu. Ancak

Annemle canım babam için Beyhude Ömrüm ilahisini istiyorum demiş bir dinleyicimiz. Ve okul yolundan da yine selamlarını gönderiyorlar bize. Bir başka mesajımız Karan ve Kerem'den gelmiş. Biricik halaları Esra ve eşi Mehmet Bey için bir eser istiyorlar. Ve bir başka mesajımız, o da selamun aleyküm. Diyanet Akademi'ye giderken her sabah sizleri dinlemek Diyanet ailesi üyesi olarak çok keyif verici demiş dinleyicimiz. Bu vesileyle eşim Eren'in babalar gününü kutlamak isterim diyor ve herkese hayırlı bereketli günler dilemiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlarla birlikte programımız tabii ki daha da renkleniyor. Sesimizin ulaştığı her yere, 81 ilimize, dünyanın dört bir yanına selamlarımızı gönderiyoruz. Tabii trafik yoğun, özellikle işe gidişlerde yoğun trafikte moral motivasyonumuzu kaybetmeyelim diyoruz. Güne nasıl başlarsak öyle devam eder ve önümüzde de uzun bir hafta var malumunuz. O yüzden moralimizi hep yüksek tutacağız. Dolayısıyla hiçbir basit konunun bizi üzmesine fırsat vermeyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi güzel bir eser dinleyelim, ardından birlikteyiz.

Ve bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmaya, yeni güne ve yeni haftaya daha hazırlıklı başlamanıza katkı sunmaya gayret ettik. Umuyoruz ki haberlerimiz gününüze fayda katmıştır. Yeni bir hafta bizleri bekliyor. Rabbimizden temennimiz bu haftanın ülkemiz, milletimiz ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasıdır. İşlerinizde kolaylık, gönüllerinizde huzur ve sofralarınızda

bereket eksik olmasın. Hayırlı sabahlar programını bugünlük burada noktalıyoruz. Ben İlker Uykal. Sizlere sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir gün diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu

0: Hayırlı sabahlar. Hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 22 Haziran 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 7 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 9 Haziran 1442. Tarihte bugün. Amasya Genelgesi 1919. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın vefatı 1780. Arka sayfa. Günün konusu. Değişmeyen vakit, ecel. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber bir cenazedeydi. Peygamber Efendimiz kabrin kenarına oturdu. Şahit olduğu manzara kendisini çok etkilemişti. Mübarek yanaklarından yaşlar süzülmeye başladı. Öyle ki gözyaşlarıyla toprak ıslandı. Ümmetinin dünya ve ahiret mutluluğunu her şeyden daha fazla arzulayan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurdu: "Kardeşlerim, ölüm için hazırlık yapın. Hayat akıp giden su gibidir. Ezanla başlayıp salayla biten ömür, önce yeşeren, sonra da sararıp dökülen yaprak misalidir. Doğumun neşesi kadar ölümün hüznü de hakikattir ve bütün yaratılmışlar için bir süre takdir edilmiştir. Aldığımız her nefeste o büyük güne biraz daha yaklaşıyoruz. Günlerimiz, aylarımız ve yıllarımız birer birer geride kalıyor. Her düşen takvim yaprağıyla ömür sermayemiz tükenip gidiyor. O halde her türlü haramdan, kötülükten, kul hakkından kaçınalım. Hata ve günahlarımızdan nedamet duyup tövbe ve istiğfarla Rahman'ın engin merhametine sığınalım."

0: bir ayet. Allah, eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Münafikun Suresi 11. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Anneciğim, Allah Resulü geri dönmeni emrediyor. Hamza'yı görmesin diyor.
2: Ona işkence ettiler değil mi? Bu musibet onun başına ancak Allah yolunda olduğu için gelmiştir. Bundan daha kötüleri de başımıza gelse razıyız. Tüm bunlara Allah yolunda sabrederiz. Sabrımızın karşılığını da Allah'tan bekleriz.
3: Musab bin Umeyr'in Ensar'ın gönlünde çok ayrı bir yeri vardı. Çünkü o Medine'ye İslam'ı öğreten kişiydi.
4: Ya Resulallah, siz hicret etmeden evvel bir sene beraber kaldık. Ben Musab kadar güzel huylu birini görmedim. Şehadet mübarek olsun. Allah bizi de cennette onlarla buluştursun.
3: Musab bin Umeyr defnedilirken üzerini örtecek bir kefen bulunamadı. Ashab-ı kiram kısa bir hırkayla onun başını örtseler ayakları, ayaklarını örtseler başı açıkta kalıyordu. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler.
0: 64. bölüm.
3: Savaşın bittiğini haber alan herkes Uhud'da toplanıyordu. Cabir bin Abdullah babasının şehit olduğunu öğrenmiş, halasıyla birlikte meydana gelmişti. Peygamberimiz Cabir'i, "Ey Cabir, seni müjdelerim," diye karşıladı ve şöyle dedi: "Uhud'da şehit olunca Allah babana, ey Abdullah, sana ne yapmamı arzu edersin?" diye sordu. O da, "Ey Rabbim, beni dünyaya geri gönder. Senin yolunda tekrar çarpışayım ve tekrar şehit olayım," dedi. Allah, "Ben şehitler geri dönmeyecek diye hükmettim," deyince baban, "Ya Rabbi, öyleyse geride kalanlara bunu ulaştır," dedi. Bunun üzerine, "Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar." Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler ayeti nazil oldu.
5: Bundan daha büyük bir müjde ve bundan daha güzel bir teselli olabilir mi ya Resulallah? Babamın geride bıraktığı 7 küçük kız kardeşim var. Onlar ve benim için de dua edin de babamla cennette buluşalım.
3: Hazreti Cabir peygamberimizle konuşurken halası şehit olan oğlunun, eşinin ve kardeşinin bedenlerini bir deveye yüklemiş Medine yolunu tutmuştu. Cabir'in eniştesi topallığına rağmen savaşa katılmakta ısrar eden Amr bin Cemuh idi. 3 şehidi devesine yükleyip de yola düşen bu Saliha Hanım yolda Hazreti Ayşe ile karşılaştı.
6: Amr'ın kızı Hint sen misin?
7: Evet benim ey Ayşe.
6: Uhud'dan geliyorsun. Haberler nasıl?
7: Hayırlı haberler var. Resulullah iyidir. O sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir.
6: Devenin üzerindeki şehitler kim?
7: Kardeşim Abdullah, oğlum Hallat ve kocam Amr.
6: Allah sabrı cemil versin. Oğlun, kardeşin ve kocanı şehit verdin demek. Onları nereye götürüyorsun?
7: Medine'ye götürüyorum. Oraya defnedeceğim. Savaş meydanı şehitlerle dolu. Onları götürüp yerlerine yerleştireceğim. Ama hayvana bir şey oldu. Yürümüyor. Kalksana. Hadi oğlum, yürü biraz. Beni burada zor durumda bırakma. Bak, üstünde Allah yolunda şehit olmuş erler var.
6: Deve yükünün ağırlığından dolayı mı çöküyor?
7: Neden çöktüğünü bilmiyorum. Diğer zamanlarda iki devenin yükünü taşırdı. Ona ne olduğunu anlayamıyorum. Hadi oğlum, kalk. Kalk. Görüyor musun? Kalktı, yine çöktü.
6: Medine tarafına gitmek istemiyor. Öbür tarafı dene.
7: Tamam. Hadi oğlum, bu tarafa. Görüyor musun? Yürüyor.
6: Evet. Bunda bir iş var. Gel Resulullah'a soralım.
3: Durumu Peygamber Efendimiz'e anlattıklarında Resulullah, deve vazifelidir, Amr'ın herhangi bir vasiyeti var mıydı diye sordu.
7: Amr Uhud'a gideceği zaman kıbleye dönmüş ve Allah'ım bana şehitlik nasip et, beni kederli ve mahrum bir halde ev halkıma döndürme diye dua etmişti.
3: Bunun üzerine Resulullah şöyle dedi: İşte bunun için deve yürümüyor. Ey Ensar topluluğu, sizden her kim Allah'a yemin etmişse ona sadık kalsın. Ey Hind, kocan Amr sadıklardandır. O şehit edildiği andan itibaren melekler kanatlarıyla üzerine gölgelik yaptılar ve nereye defnedilecek diye bakıp durdular. Ey Hind, kocan Amr, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah cennette bir araya gelecek ve arkadaş olacaklardır.
7: Ya Resulallah, ne olur Allah'a dua et, beni de onlarla bir araya getirsin.
3: Peygamberimiz tüm şehitlerin Hazreti Hamza'nın yanına getirilmesini ve mezarların kazılmasını istedi. Kazma işi bitince Peygamberimiz Hazreti Hamza başta olmak üzere tüm şehitler için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırdı. 72 kişi için 72 cenaze namazı kılındı. Cenazeler birer ikişer mezarlara defnedildiler. Cabir'in babası Abdullah, yakın arkadaşı ve eniştesi Amr ile yan yana yatmaktaydı. Resulullah, şuraya bakın, Abdullah'la Amr dünyada ayrılmaz birer dosttular. Onları bir mezara koyun dedi ve ikisi aynı kabre kondu. Cabir'in halası, eşi, oğlu ve kardeşi defnedilirken sessizce ağlıyordu. Onun sesini işiten Peygamberimiz şöyle dedi: Biliyor musun, şimdi onların hepsi, Amr, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah cennetteler.
7: Ya Resulallah, Allah'a dua et de beni de onların yanına koysun.
3: Peygamberimiz Uhud şehitlerine bakarak şöyle dedi: Allah'ım, bu kulun ve peygamberin şu kullarının şehit olduklarına şehadet eder. Şehit yakınlarını en çok yıpratan şey şehitlerin bedenlerine yapılan akıl almaz işkencelerdi. Peygamberimizin halasının oğlu Abdullah bin Cahş'ın darmadağın olmuş bedeni görenleri perişan ediyordu. Hazreti Safiye, kardeşi Hamza'nın yanından ayrıldığında yeğeni Abdullah'ın da aynı muameleye maruz kaldığını görünce dakikalarca ayağa kalkamamış, Allah'tan dayanma gücü vermesini dilemişti. Arkadaşları Abdullah'ın şehitlik için yaptığı duayı hatırlıyorlardı.
8: Allah'ım, senden şehitlik istiyorum. Yarın beni düşmanla karşılaştır. Onlar beni öldürsünler, hatta cesedimi parçalasınlar. Beni dirilttiğin zaman vücuduna ne oldu diye sor. Ben de ya Rabbi, senin ve Resulün için yapıldı diyeyim.
3: Peygamberimiz Uhud'da kaybettiği dostlarına o kadar üzülmüştü ki sonraki zamanlarda başına gelen musibetleri hep bugünle kıyaslayacaktı. Uhud şehitleri anıldığı zaman şöyle derdi: Vallahi arkadaşlarımla birlikte şehit olup Uhud dağının bağrında gecelemeyi ne kadar çok isterdim. Ben bunların Allah yolunda gerçek şehit olduklarına kıyamet gününde şahitlik edeceğim. Gidiniz ve onları ziyaret ediniz. Onlara selam veriniz. varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki onlar kıyamete kadar selam verenin selamına mukabele ederler. Şehitlerin defni bitmişti. Ashabın bir kısmı defin işleriyle ilgilenirken bir kısmı da yaralıların tedavisiyle meşguldü.
9: Ya Resulallah, pek çok yaralı var. İçlerinde bazılarının durumu ağır. Ne yapmamızı emredersiniz?
3: Peygamberimiz yaralılarla tek tek ilgilendi. Onların dikkatle Medine'ye taşınmalarını söylerken bir yandan da şifa bulmaları için dua ediyordu.
10: Çabuk buraya su getirin. Biraz beze de ihtiyacım var. Çabuk olun. Hadi yardım et biraz bana. Yardım et de kaldırın.
11: Allah'ım bize sabır ver yarabbim.
3: Peygamberimiz Uhud'dan ayrılma zamanı geldiğinde atının getirilmesini istedi. Atına bindi ve Medine'ye yöneldi. Etrafında savaş gazileri ve onlara yardım için gelen hanım sahabiler vardı. Erkekler iki saf halinde dizildiler. Hanımlar da onların arkasında bir saf oluşturdu. Peygamberimiz ellerini açarak dua etmeye başladı. Allah'ım, senden bağışlamanı, rahmetini, keremini ve merhametini niyaz ediyorum. Allah'ım, senden kaybolmayacak ve sonu gelmeyecek bir saadet niyaz ediyorum. Allah'ım, korku günü geldiğinde bizi korumanı ve mahrumiyet günü geldiğinde bize bereket vermeni niyaz ediyorum. Allah'ım, bize verdiğin ve vermediğin şeylerin zararlarından sana sığınırım. Allah'ım, imanı bize sevdir, gönüllerimizi onunla süsle. Bizi Müslüman olarak yaşat ve Müslüman olarak öldür. Salihler zümresine kat bizi. Amin.
12: Amin.
3: Ensar kadınları peygamberimizin sağ salim geldiğini görmek için yollara dökülmüş bekliyorlardı.
6: Ne zaman gelirler acaba? Güneş batmak üzere.
11: Resulullah'ı çok merak ediyorum.
6: Çok gecikeceklerini sanmıyorum. Yaralıları getiriyorlar.
11: Resulullah.

0: Nurullah nasıl, çok merak ediyorum.
1: Gelen haberlere göre yaralanmış.
2: Ona bir şey olmasın, sağ salim gelsin de diğer musibetlere sabrederiz.
3: Allah'ım, sen Müslümanlara yardım et. Sen bizi sahipsiz bırakma.
0: Allah'ım, yardımını esirgeme. Uzakta bir karaltı belirdi.
3: Geliyorlar galiba.
0: Evet evet, onlar.
3: Evet onlar. Hadi yardıma gidelim, hadi. Hepsi yaralı.
0: Resulullah'ın da yüzünde, omzunda yaralar var.
3: Çok bitkin görünüyor.
0: Ağır yaralılar var.
1: Hadi yardıma gidelim.
0: Koşun, hadi, koşun. Hadi.
3: Yaraları
0: hadi,
3: yiyelim. Yardım
0: yaralılar var.
3: Hadi.
0: Mus'ab bin Umeyr şehit olmuş.
2: Abdullah bin Cahş, Abdullah bin Cübeyr, Hayseme, Amr bin Cemuhta.
3: Yüze yakın şehidimiz var. Allah'ım bize sabır ver.
0: Allah'ım bize sabır ver ya Rabbim.
3: Sabır ver.
4: Peygamberimiz kendilerini karşılayan kadınların feryat ve ağlamalarını duyduğunda gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. O da acılarının dinmesi için Allah'a dua etti. Resulullah atı üzerindeydi ve atının dizginlerini Sa'd bin Muaz tutuyordu. Bir kadın koşarak peygamberimizin yanına geldi.
5: Ya Resulallah, bu annemdir.
4: Peygamberimiz onu merhaba diyerek selamladı.
2: Sana bir bakayım ey Allah'ın Resulü, iyi misin?
4: Peygamberimiz bu anneye oğlunun şehit olduğunu nasıl söyleyeceğini düşünürken kadın şöyle dedi.
2: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Seni sağ salim gördüm. Sen selamette olunca diğer musibetler hiç gelir bana.
4: Peygamberimiz şöyle dedi. Ey Sa'd'ın annesi, sana da ev halkına da müjdeler olsun ki oğlun ve ailenizden şehit düşen 12 kişi cennette toplandılar ve birbirlerine arkadaş oldular.
2: Razıyız ey Allah'ın Resulü. Bundan sonra artık onlara kim ağlar? Onlar cenneti kazandı. Biz geride kalanlar için de dua eder misin?
4: Peygamberimiz, Allah'ım onların kalplerindeki üzüntülerini gider, musibetlerini düzelt, geride kalanları da insanların en hayırlısı eyle diye dua etti. Sonra Sa'd bin Muaz peygamberimizin emriyle orduya şöyle seslendi.
5: Ey Müslümanlar, peygamberimizin emridir. Kim yaralıysa evine gidip yarasının tedavisiyle ilgilensin. Şehre girdikten sonra herkes evlerine dağılsın. Ağır yaralılar içinse mescitte bir tedavi çadırı kurulacaktır. Onları oraya taşıyacağız. Hadi taşıyalım onları. Hadi tutun şunun ucundan. Yardıma gelin.
4: Peygamberimiz mescide doğru ilerlerken babası Akrebe'nin şehit olduğunu öğrenen oğlu ağlayarak peygamberimizin yanına geldi. Peygamberimiz atından inip çocuğu kucakladı. Aldığı darbelerden ötürü sağ omzunu çok zor hareket ettirebiliyordu. Ona "Senin ismin ne?" diye sordu.
6: "Büceyir. Benim ismim Büceyir."
4: Peygamberimiz çocuğa müjde ve güler yüzlü olmak anlamına gelen Beşir ismiyle hitap etmek istedi. "Senin ismin Beşir olsun mu?" diye sordu. Peygamberimiz "Söyle bakalım." dedi. "Neden ağlıyorsun?"
6: "Babam, o ölmüş. Savaşa gitmişti. Dönmedi."
4: Peygamberimiz de Beşir'le birlikte ağlıyor. Onun gözyaşlarını elleriyle silerken şöyle diyordu. Sus Beşir, ağlama. Ben senin baban olsam, Ayşe de senin annen olsa kabul etmez misin?
6: Etmez miyim? Tabii, tabii.
4: Peygamberimiz bu şehit yetimini sevgiyle bağrına bastı. Beşir de Resulullah'ın kendisini böyle sahiplenmesini hiç unutmadı.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
4: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Sever.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

130. Gün Aile Mahremiyeti. Ayet-i Kerime Meali. Ey iman edenler! Hizmetinizde bulunanlarla içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanınıza gelmek için sizden 3 vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbiselerinizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin açıkta bulunabileceği 3 vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinize iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Nur Suresi 58. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Berze el-Esemi'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa onu evinde gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak bile rezil eder. Fetva. Zifaf olmadan boşanmanın hükmü nedir? Nikah kıyıldıktan sonra henüz zifafa girilmeden yapılan boşama geçerlidir. Bu durumda bir bayin talak meydana gelir. Boşayan erkek boşadığı eşine tekrar dönmek isterse ancak yeni bir nikahla dönebilir. Bu şekilde boşanan çiftler nikahlıyken yanlarına kimsenin izinsiz girmeyeceği bir yerde baş başa kalmışlarsa erkeğin kadına tam mehir vermesi lazımdır. Kadının da yeni bir evlilik için iddet beklemesi gerekir. Ancak halveti sahiha olmadan önce boşama söz konusu olduğunda mehir belirlenmemişse, kocanın mehir konusunda sorumluluğu yoksa da bütçesine ve toplumun örfüne uygun bir şekilde kadına müd'a denilen bir hediye vermelidir. Daha önce bir mehir miktarı belirlenmişse koca bunun yarısını ödemekle yükümlüdür.

hikmetli söz. Allah'ın bize serbest bıraktıklarında bizim için bir nimet varsa, aynı şekilde bize yönelik yasakladıklarında da bizler için yine bir nimet vardır. Allah bazı şeyleri yapmamızı emretmekle bize iyilik ve ikramda bulunduğu gibi, bazı şeyleri yasaklamakla da bize ikramda bulunmuştur. Elma verdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Günün Duası.
1: Alemlere rahmet Efendimiz yağmur duasını şöyle yapardı. Hamd, Rahman, Rahim, din ve hesap gününün maliki olan alemlerin Rabbine aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. O dilediğini yapar. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indir. İndirdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle. Ve yağmuru muhtaç olduğumuz zamana kadar indir.

Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Serçeden, darıdan, ekmekten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Korku nedir? Cesaret nerededir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Korku, insanın küçücük kalbine düşen, boy vermeye sabırsız darı gibidir. Üstelik bir tanesi binlere ulaşır, bağını bahçeni de ele geçirir. Boynuna güçlü parmaklar misali sarılır, nefesler daralır, yürek kafes içinde çırpınan anasız kuşa dönüverir. Korku çetin cevizdir, kırayım diye uğraşanların kimi zaman dişi de kırılabilir. Peki, çekingen davranmak, korkuya boyun eğmek, tehlikeleri gözde fazlaca büyütmek neler getirir? Önce şunu bilmek gerekir ki, amaçlarına ulaşmayı dileyen kişi, engellerin üstesinden gelmek için yol haritasını hazır bulundurmalıdır. Başarı, korkularının esiri olmaktan vazgeçip olası zararları hesaplayarak yola çıkanların ellerinde çiçeklenir. Unutma, hiçbir şey büsbütün zahmetsiz değildir. Lokma bile çiğnenmeden yutulmaz. Yeni bir işe başlamak, bir ömür eğitime gönül vermek, yaşadığın şehri değiştirmek gibi kararlar elbette büyük cesaret gerektirir. Hedefe doğru yola çıkan ok, kaygıdan, yorgunluktan, ruhu yoran türlü ihtimallerden, başarısızlık neticesinden habersizdir. Asıl önemli olanın harekete geçmek olduğunu anlamak elzemdir. Teslim olma, emek ver, tedbirini al, dua et. Olmadı mı? Olsun. Bir daha kalk ayağa, inan. O kapı açılmamışsa bir başkası için mühlet başladı demektir. Başaranların ortak özelliği cesaret ve kararlılıktır. Bir başkasının gölgesinde sürülen sefa aslında ne korkunç cefadır. Senin payına çalışmak düşmüşse, fikrin helal bir yol seçmişse, gönlün bu yolculuktan eminse kalkman şarttır. Korkanlar belki hep güvendedir ama zirvedekiler muhakkak o dağa tırmanmış olanlardır. Yağmur yağacak diye buluta küsülmez. Kış geldi diye yazdan ümidi kesmek neden? Şartlar yarın ne getirirse getirsin, ödülü hak edenler bugün göz nuru dökenlerdir. Güçlükler bir bir akıp gidecek.

0: Tek ömür ilmeklerinden. Geriye alnının akıyla kazandığın zaferlerin motifleri kalacak. Bu yaşlanmış koca dünya hanında gerçek başarı, kendi sınırlarını bilmek ve sarf ettiğin tertemiz emektir. İşte hepsi bu. İşte böyle iki gözüm torun. Yaz bir kenara. Serçeden korkan darı ekmez.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Lanet takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 22 Haziran 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 7 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 9 Haziran 1442. Tarihte bugün. Amasya Genelgesi 1919. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın vefatı 1780. Arka sayfa. Günün konusu. Değişmeyen vakit. Ecel. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber bir cenazedeydi. Peygamber Efendimiz kabrin kenarına oturdu. Şahit olduğu manzara kendisini çok etkilemişti. Mübarek yanaklarından yaşlar süzülmeye başladı. Öyle ki gözyaşlarıyla toprak ıslandı. Ümmetinin dünya ve ahiret mutluluğunu her şeyden daha fazla arzulayan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurdu. Kardeşlerim, ölüm için hazırlık yapın. Hayat akıp giden su gibidir. Ezanla başlayıp salayla biten ömür, önce yeşeren, sonra da sararıp dökülen yaprak misalidir. Doğumun neşesi kadar ölümün hüznü de hakikattir ve bütün yaratılmışlar için bir süre takdir edilmiştir. Aldığımız her nefeste o büyük güne biraz daha yaklaşıyoruz. Günlerimiz, aylarımız ve yıllarımız birer birer geride kalıyor. Her düşen takvim yaprağıyla ömür sermayemiz tükenip gidiyor. O halde her türlü haramdan, kötülükten, kul hakkından kaçınalım. Hata ve günahlarımızdan nedamet duyup tövbe ve istiğfarla Rahman'ın engin merhametine sığınalım.

0: Bir ayet. Allah, eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Münafikun Suresi 11. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

haklara riayet, her hak sahibine hakları verebilmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim kardeşine haksızlık etmişse onunla helalleşsin. Müslüman, aile bireyleri, yakın akrabaları, komşuları yanında toplumun diğer bireylerine karşı da sorumludur. Zira Peygamber Efendimizin tasvirine göre, İslam'ın toplum anlayışına göre inanan bireyler birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir binaya veya bir vücuda benzer. Organlardan biri hastalanınca vücudun tamamı ateşlenir ve uykusuz kalır. Bundan dolayı İslam toplumun bireylerini birbirine bağlayacak ve sağlıklı bir işleyiş temin edecek prensipleri iştiyakla tavsiye eder. Yine bu nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek buyurmuştur. İslam, toplum düzeni için bu ortak sorumluluk ve haklara karşılıklı riayet etmek gerektiğini bildirmiştir. Alışveriş gibi gündelik bir konudan, toplumun idaresi gibi hayati bir meseleye kadar sağlıklı bir ilişkinin temelinde haklar konusunun bulunduğunu ifade etmiştir. Bu doğrultuda mesela tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın emri sıradan ve ferdi bir hak ihlalinin önüne geçmenin ötesinde tüm topluma sirayet edebilecek bir tehlike konusunda ilahi bir ikazdır. Toplumsal hayatta hak ve hukuka saygısı olmayan birileri, kendi çıkarları doğrultusunda başkalarının hakkına el uzatabilir, haksız kazanç elde etmeye kalkışabilir. Bireyler de farkında olmadan haksızlığa uğrayabilirler. Hatta aldatılmak suretiyle mağdur edilen ve hak kaybına uğrayan bir insan da, bunun karşılığı olarak hakkını bir başkasından zulüm yoluyla elde etmeye kalkabilir. Dolayısıyla bu şekilde bir ihmali önlemek her şeyden evvel toplumu idare eden yetkililerin sorumluluğu olup bunun temin edilmesi aslında hukukun bir gereği ve kamusal bir haktır. Toplumu sevk ve idare etme gibi önemli görevlere gelen kişilerin temel sorumluluğu tam bir adaletle hakları gözetmek olacaktır.

İnsanlara verilen haklar aynı zamanda sorumlulukları beraberinde getirmiştir. Haklar ve sorumluluklar iç içedir. Bu da aynı zamanda hakların korunmasını ve teminat altına alınmasını sağlamaktadır. Hak ve sorumluluk bilinci olan birey ve toplumlarda hakka ve hukuka saygı egemen olacağı için haksızlıklar asgariye inecektir. Hakkaniyete dayalı sosyal ilişkiler beraberinde hem müreffeh bir hayatı hem de ahiret yurdunda kurtuluşu getirecektir. Bunun aksi olan haklara tecavüz ve hukuksuzluk hali ise hem sosyal hayatta kaos ortamını doğuracak hem de ahiretin kararmasına sebep olacaktır. Allah Resulü'nün zulümden sakının çünkü zulüm kıyamet gününde karanlıklar olacaktır hadisi bu durumu çok güzel izah etmektedir.

Hakların gözetilmesi konusunda insanın muhatabı sadece insan değildir. Kendisinin emrine verilen, kendi faydası için yaratılmış olan hayvanlar da bu titizlikten pay almak durumundadır. Bu noktada insanın yararına verilmiş her bir hayvan çeşitli haklara sahiptir. Söz gelimi iyi beslenmeli, iyi muamele görmeli, itilip kakılmamalı, hatta kesimi dahi acı ve ızdırap vermeyecek şekilde yapılmalıdır. Zira o, Allah tarafından insana verilmiş bir emanettir. Öyleyse hayvanın kendisi yanında bu emanetin asıl sahibi de dikkate alınmak durumundadır. Dolayısıyla bir hayvana eziyet bile, neticede Allah'ın haklarını ihlal manasına gelir. Sırf eğlence olsun diye hayvanlara eziyet edenlerin Allah Resulü tarafından kınanmasının sebebi de budur. İnsan sadece çevresindeki canlıların değil, cansız varlıkların da hakkına riayet etmek durumundadır. Bu bağlamda bitkilerin de korunmaya hakkı olduğuna işaret eden Peygamberimiz, kuraklık zamanında hayvanlar için sığınak görevi gördüklerini hatırlatarak ağaçların kesilmesini yasaklamıştır. Diğer taraftan o, savaşa çıkan ordusuna haddi aşmamaları, ihtiyarları öldürmemeleri, ibadetgahları yakmamaları gibi hususlarda talimat verirken, ağaçları kesmemelerini de emretmiştir. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, genel kullanıma açık olan yolların bile bir hakkı olduğundan söz etmekte ve yol kenarında oturanların harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam verenin selamını almak, iyiliğe yönlendirip kötülükten alıkoymak gibi yola ait hukuka riayet etmesini istemektedir. Hak-batıl mücadelesi açısından düşünüldüğünde insanlar için hak gün gibi aşikardır. Yüce Allah'ın beyan ettiği gibi hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Hak din olan İslam'la hakkın kelamı olan Kur'an'ın gelişi böyledir. Fakat bunun kabulü her şeyden evvel bir iman ve tasdik işidir. Bilerek hakkı kabul edenler kadar bile bile inkar edenler de her zaman olmuştur. Toplumsal hayatın özellikle hukuki alanlarda herkesi hak arayışına mecbur bıraktığı bilinen bir gerçektir. Fakat bu noktada neyin hak ve hakikat olduğu, neyin gerçek dışı olduğu konusu bazen çok karmaşık olabilmektedir. Böyle durumlarda hak ve hukukun üstünlüğünü savunan, bunu hayata geçirebilme adına mücadele verenler dahi bazen yanılabilir. Nitekim bir beşer olarak Peygamber Efendimizin Yüce Allah'a ''İhtilaf edilen durumlarda bana hak olanı göster'' şeklindeki duası bunu göstermektedir. İnsanlar farkında olarak veya olmayarak bazen hak ihlali yapabilirler. Bu durumlarda kişi, Peygamber Efendimizin kim kardeşine haksızlık etmişse onunla helalleşsin emri gereği Allah'ın huzuruna çıkıp sıkıntı yaşamadan önce yaptığı haksızlığı gidermeli ve mağdurla helalleşmelidir. İnsan başkasının hakkına el koymak suretiyle dünyalık kazanmış olabilir. Ancak bu yolla ahiret saadetini kaybedeceğini unutmamalıdır. Zira bu öyle adil bir dengedir ki günü geldiğinde Allah Teala boynuzsuz koyuna eziyet eden boynuzlu koyundan bile hesap soracaktır. Hesap ve mahkeme gününde hakka riayet eden de haksızlık eden de mutlaka yaptığının karşılığını görecek ve bu konudaki tutum ve amellerini en ince ayrıntısına kadar değerlendirecektir. Her insanın ilişki içinde olduğu diğer varlıklara karşı dikkat etmesi gereken görev ve sorumlulukları, kim veya ne olursa olsun sahibine karşı ödemek durumunda olduğu borçları vardır. Tüm bu haklar, görevler, sorumluluklar ve borçlar karşılıklıdır. Yani insan muhataplarından birine karşı bir açıdan sorumlu ve borçluyken bir başka açıdan alacaklı konumundadır. Bu durum insanın varoluşunun ayrılmaz bir yönüdür. Konusu ve kapsamı ne olursa olsun her türlü hakka riayet eden insan aslında doğrunun, hakikatin yani hakkın yanındaki yerini almış demektir. Dolayısıyla hayatımızın her anında haktan yana tavır almakla ve hakkı savunmakla sorumluyuz. Ya Rabbi!

bize eşyayı olduğu gibi göster. Hakkı hak bilip hakka uymayı, batılı batıl bilip batıldan kaçmayı nasip eyle.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeni dönemin ilk teması İsviçre'de gerçekleşti. Görüşmelerde bölgesel gerilimin düşürülmesi, Lübnan'daki İsrail saldırganlığı ve ekonomik başlıklar öne çıktı. Gözler 60 günlük müzakere sürecinde alınacak kararlara çevrilmişken, Amerikan Başkanı Donald Trump yine İran'a tehditler savurdu. İran heyeti önce Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tehditlerini protesto etmek amacıyla görüşmelerin yapıldığı binadan ayrıldı. Ardından da Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ve ABD'nin taahhütleri üzerine anlaştık açıklaması yaptı. Müzakere heyetleri bu sonuçlarla birlikte İsviçre'den ayrıldı. Ancak teknik ekipler kalarak çalışmalara devam edecek. Soykırımcı İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son 24 saatteki saldırılarda 9 Filistinli şehit oldu. Toplam can kaybı ise 73.032'ye yükseldi. ABD-İran mutabakatına rağmen işgal güçleri Lübnan'ı da vurmaya devam etti. Bu saldırılarda 7 kişi yaşamını yitirdi. Üniversite hayali kuranlar için 2 günlük yüksek öğretim kurumları sınavı maratonu sona erdi. 2,5 milyona yakın aday ter döktü. Oturumların tamamlanmasının ardından ÖSYM temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı. Sonuçlar 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Tercihlerin ise Ağustos ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Başörtülü kadınlara yönelik sosyal medyada paylaşılan ayrımcı ifadeler yargıyı harekete geçirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tepki çeken paylaşımların sahibi hakkında halka kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlattı. Şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü eylemle mücadelemizi sürdüreceğiz açıklamasında bulundu. Kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirmek isteyenler için ilk aşama hac ön kaydının yapılması. Daha önce 19 Haziran'da sona ereceği açıklanan 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine ek süre tanındı. İşlemler 26 Haziran Cuma gününe kadar uzatıldı. İlk defa başvuru yapacak adayların anlaşmalı bankalara 1250 TL ön kayıt ücreti yatırması gerekirken, geçmiş yıllarda kaydı olanların ise otomatik yenileme yapılmayacağı için E-Devlet'ten mutlaka kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Detaylı bilgiye il ve ilçe müftülükleriyle 0850 260 1313 numaralı hattı arayarak ulaşılabilecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Bulgaristan Müslümanları Baş Müftülüğü görevine seçilen Doktor Ahmet Hasanov için bir tebrik mesajı yayımladı. Hasanov'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Arpaguş, Bulgaristan'daki Müslüman toplumun birlik, beraberlik ve dini hayatının gelişimine yönelik hizmetlerin yeni dönemde de başarıyla süreceğine inandığını belirtti. Arpaguş ayrıca uzun yıllar boyunca büyük bir özveriyle hizmet veren önceki Baş Müftü Doktor Mustafa Hacı Aliş'e de emeklerinden dolayı teşekkür etti. Her yıl yaklaşık 3 milyon çocuğun Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'le buluştuğu yaz Kur'an kursları için kayıtlar bugün başladı. Eğitimler ise 6 Temmuz'da başlayacak ve 14 Ağustos'ta sona erecek. 6 haftalık eğitim süresince öğrenciler hem Yüce Dinimiz İslam'ın gereklerini hem de Kerim Kitabımızı okumayı öğrenecekler. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek.
1: Hava Durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 34, Antalya 36, Eskişehir 28, Trabzon 25, Erzurum 27, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Kudüs 29, Lefkoşa 30, Girne 28, Saraybosna 27, Gümülcine 32 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Merhabalar, ben Yavuz Selim Saçlı. Annem, babam, abilerim için Ömer Karaoğlu'ndan Kuşlar İlahisini istiyorum. İyi yayınlar.

Konya'dan Medine Muhtela, sevdiklerim için Uğur Işılak'tan İstanbul'u özledim parçasını istiyorum ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum.

her bir akşam konak, koca bir şehir kadar. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. Kadını keskin bıçak, taze kan gibi.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm. Ben Sena Nur Varımber. Canım biricik, canımın cananı annem için kan tutar ilahisin istiyorum.
2: Leblerimle emrine amadedir canım benim.

din zehnine bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana, etmeyin bunca eziyet, az mı hicranım?

Merhaba, ben Bursa Osman Gazi'den Canan. Ömer Faruk Güney'den çağırırım Eldos Seni ilahisini istiyorum. Bu ilahiyi biricik eşim Fatih'e armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.
3: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeni dönemin ilk teması İsviçre'de gerçekleşti. Görüşmelerde bölgesel gerilimin düşürülmesi, Lübnan'daki İsrail saldırganlığı ve ekonomik başlıklar öne çıktı. Gözler 60 günlük müzakere sürecinde alınacak kararlara çevrilmişken, Amerikan Başkanı Donald Trump yine İran'a tehditler savurdu. İran heyeti önce Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tehditlerini protesto etmek amacıyla görüşmelerin yapıldığı binadan ayrıldı. Ardından da Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ve ABD'nin taahhütleri üzerine anlaştık açıklaması yaptı. Müzakere heyetleri bu sonuçlarla birlikte İsviçre'den ayrıldı. Ancak teknik ekipler kalarak çalışmalara devam edecek. Soykırımcı İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son 24 saatteki saldırılarda 9 Filistinli şehit oldu. Toplam can kaybı ise 73.032'ye yükseldi. ABD-İran mutabakatına rağmen işgal güçleri Lübnan'ı da vurmaya devam etti. Bu saldırılarda 7 kişi yaşamını yitirdi. Üniversite hayali kuranlar için 2 günlük yükseköğretim kurumları sınavı maratonu sona erdi. 2,5 milyona yakın aday ter döktü. Oturumların tamamlanmasının ardından ÖSYM temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı. Sonuçlar 22 Temmuz çarşamba günü açıklanacak. Tercihlerin ise Ağustos ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Başörtülü kadınlara yönelik sosyal medyada paylaşılan ayrımcı ifadeler yargıyı harekete geçirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tepki çeken paylaşımların sahibi hakkında halka kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlattı. Şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü eylemle mücadelemizi sürdüreceğiz açıklamasında bulundu. Kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirmek isteyenler için ilk aşama hac ön kaydının yapılması. Daha önce 19 Haziran'da sona ereceği açıklanan 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine ek süre tanındı. İşlemler 26 Haziran Cuma gününe kadar uzatıldı. İlk defa başvuru yapacak adayların anlaşmalı bankalara 1250 TL ön kayıt ücreti yatırması gerekirken, geçmiş yıllarda kaydı olanlarınsa otomatik yenileme yapılmayacağı için E-Devlet'ten mutlaka kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Detaylı bilgiye il ve ilçe müftülükleriyle 0850 260 1313 numaralı hattı arayarak ulaşılabilecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü görevine seçilen Doktor Ahmet Hasanov için bir tebrik mesajı yayımladı. Hasanov'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Arpaguş, Bulgaristan'daki Müslüman toplumun birlik, beraberlik ve dini hayatının gelişimine yönelik hizmetlerin yeni dönemde de başarıyla süreceğine inandığını belirtti. Arpaguş ayrıca uzun yıllar boyunca büyük bir özveriyle hizmet veren önceki Başmüftü Doktor Mustafa Hacı Aliş'e de emeklerinden dolayı teşekkür etti. Her yıl yaklaşık 3 milyon çocuğun Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'le buluştuğu yaz Kur'an kursları için kayıtlar bugün başladı. Eğitimlerse 6 Temmuz'da başlayacak ve 14 Ağustos'ta sona erecek. 6 haftalık eğitim süresince öğrenciler hem yüce dinimiz İslam'ın gereklerini hem de Kerim kitabımızı okumayı öğrenecekler. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin

0: sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 34, Antalya 36, Eskişehir 28, Trabzon 25, Erzurum 27, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke 43, Medine 45, Kudüs 29, Lefkoşa 30, Girne 28, Saraybosna 27, Gümülcine 32 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

haklara riayet. Her hak sahibine hakları verebilmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim kardeşine haksızlık etmişse onunla helalleşsin. Müslüman, aile bireyleri, yakın akrabaları, komşuları yanında toplumun diğer bireylerine karşı da sorumludur. Zira Peygamber Efendimizin tasvirine göre, İslam'ın toplum anlayışına göre inanan bireyler, birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir binaya veya bir vücuda benzer. Organlardan biri hastalanınca vücudun tamamı ateşlenir ve uykusuz kalır. Bundan dolayı İslam, toplumun bireylerini birbirine bağlayacak ve sağlıklı bir işleyiş temin edecek prensipleri iştiyakla tavsiye eder. Yine bu nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek buyurmuştur. İslam, toplum düzeni için bu ortak sorumluluk ve haklara karşılıklı riayet etmek gerektiğini bildirmiştir. Alışveriş gibi gündelik bir konudan, toplumun idaresi gibi hayati bir meseleye kadar sağlıklı bir ilişkinin temelinde haklar konusunun bulunduğunu ifade etmiştir. Bu doğrultuda mesela tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın emri, sıradan ve ferdi bir hak ihlalinin önüne geçmenin ötesinde tüm topluma sirayet edebilecek bir tehlike konusunda ilahi bir ikazdır. Toplumsal hayatta hak ve hukuka saygısı olmayan birileri, kendi çıkarları doğrultusunda başkalarının hakkına el uzatabilir, haksız kazanç elde etmeye kalkışabilir. Bireyler de farkında olmadan haksızlığa uğrayabilirler. Hatta aldatılmak suretiyle mağdur edilen ve hak kaybına uğrayan bir insan da, bunun karşılığı olarak hakkını bir başkasından zulüm yoluyla elde etmeye kalkabilir. Dolayısıyla bu şekilde bir ihmali önlemek, her şeyden evvel toplumu idare eden yetkililerin sorumluluğu olup, bunun temin edilmesi aslında hukukun bir gereği ve kamusal bir haktır. Toplumu sevk ve idare etme gibi önemli görevlere gelen kişilerin temel sorumluluğu, tam bir adaletle hakları gözetmek olacaktır.

insanlara verilen haklar aynı zamanda sorumlulukları beraberinde getirmiştir. Haklar ve sorumluluklar iç içedir. Bu da aynı zamanda hakların korunmasını ve teminat altına alınmasını sağlamaktadır. Hak ve sorumluluk bilinci olan birey ve toplumlarda hakka ve hukuka saygı egemen olacağı için haksızlıklar asgariye inecektir. Hakkaniyete dayalı sosyal ilişkiler beraberinde hem müreffeh bir hayatı hem de ahiret yurdunda kurtuluşu getirecektir. Bunun aksi olan haklara tecavüz ve hukuksuzluk hali ise hem sosyal hayatta kaos ortamını doğuracak hem de ahiretin kararmasına sebep olacaktır. Allah Resulü'nün zulümden sakının çünkü zulüm kıyamet gününde karanlıklar olacaktır hadisi bu durumu çok güzel izah etmektedir. Hakların gözetilmesi konusunda insanın muhatabı sadece insan değildir. Kendisinin emrine verilen, kendi faydası için yaratılmış olan hayvanlar da bu titizlikten pay almak durumundadır. Bu noktada insanın yararına verilmiş her bir hayvan çeşitli haklara sahiptir. Söz gelimi iyi beslenmeli, iyi muamele görmeli, itilip kakılmamalı, hatta kesimi dahi acı ve ızdırap vermeyecek şekilde yapılmalıdır. Zira o, Allah tarafından insana verilmiş bir emanettir. Öyleyse hayvanın kendisi yanında bu emanetin asıl sahibi de dikkate alınmak durumundadır. Dolayısıyla bir hayvana eziyet bile, neticede Allah'ın haklarını ihlal manasına gelir. Sırf eğlence olsun diye hayvanlara eziyet edenlerin Allah Resulü tarafından kınanmasının sebebi de budur. İnsan sadece çevresindeki canlıların değil, cansız varlıkların da hakkına riayet etmek durumundadır. Bu bağlamda bitkilerin de korunmaya hakkı olduğuna işaret eden Peygamberimiz, kuraklık zamanında hayvanlar için sığınak görevi gördüklerini hatırlatarak ağaçların kesilmesini yasaklamıştır. Diğer taraftan o, savaşa çıkan ordusuna haddi aşmamaları, ihtiyarları öldürmemeleri, ibadetgahları yakmamaları gibi hususlarda talimat verirken ağaçları kesmemelerini de emretmiştir. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem genel kullanıma açık olan yolların bile bir hakkı olduğundan söz etmekte ve yol kenarında oturanların harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam verenin selamını almak, iyiliğe yönlendirip kötülükten alıkoymak gibi yola ait hukuka riayet etmesini istemektedir. Hak-batıl mücadelesi açısından düşünüldüğünde insanlar için hak gün gibi aşikardır. Yüce Allah'ın beyan ettiği gibi hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Hak din olan İslam'la hakkın kelamı olan Kur'an'ın gelişi böyledir. Fakat bunun kabulü her şeyden evvel bir iman ve tasdik işidir. Bilerek hakkı kabul edenler kadar bile bile inkar edenler de her zaman olmuştur. Toplumsal hayatın özellikle hukuki alanlarda herkesi hak arayışına mecbur bıraktığı bilinen bir gerçektir. Fakat bu noktada neyin hak ve hakikat olduğu, neyin gerçek dışı olduğu konusu bazen çok karmaşık olabilmektedir. Böyle durumlarda hak ve hukukun üstünlüğünü savunan, bunu hayata geçirebilme adına mücadele verenler dahi bazen yanılabilir. Nitekim bir beşer olarak Peygamber Efendimizin Yüce Allah'a ''İhtilaf edilen durumlarda bana hak olanı göster'' şeklindeki duası bunu göstermektedir. İnsanlar farkında olarak veya olmayarak bazen hak ihlali yapabilirler. Bu durumlarda kişi, Peygamber Efendimizin kim kardeşine haksızlık etmişse onunla helalleşsin emri gereği Allah'ın huzuruna çıkıp sıkıntı yaşamadan önce yaptığı haksızlığı gidermeli ve mağdurla helalleşmelidir. İnsan başkasının hakkına el koymak suretiyle dünyalık kazanmış olabilir. Ancak bu yolla ahiret saadetini kaybedeceğini unutmamalıdır. Zira bu öyle adil bir dengedir ki günü geldiğinde Allah Teala boynuzsuz koyuna eziyet eden boynuzlu koyundan bile hesap soracaktır. Hesap ve mahkeme gününde hakka riayet eden de haksızlık eden de mutlaka yaptığının karşılığını görecek ve bu konudaki tutum ve amellerini en ince ayrıntısına kadar değerlendirecektir.
her insanın ilişki içinde olduğu diğer varlıklara karşı dikkat etmesi gereken görev ve sorumlulukları, kim veya ne olursa olsun sahibine karşı ödemek durumunda olduğu borçları vardır. Tüm bu haklar, görevler, sorumluluklar ve borçlar karşılıklıdır. Yani insan muhataplarından birine karşı bir açıdan sorumlu ve borçluyken bir başka açıdan alacaklı konumundadır. Bu durum insanın varoluşunun ayrılmaz bir yönüdür. Konusu ve kapsamı ne olursa olsun her türlü hakka riayet eden insan aslında doğrunun, hakikatin yani hakkın yanındaki yerini almış demektir. Dolayısıyla hayatımızın her anında haktan yana tavır almakla ve hakkı savunmakla sorumluyuz. Ya Rabbi, bize eşyayı olduğu gibi göster. Hakkı hak bilip hakka uymayı, batılı batıl bilip batıldan kaçmayı nasip eyle.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 22 Haziran 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 7 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 9 Haziran 1442. Tarihte bugün. Amasya Genelgesi 1919. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın vefatı 1780. Arka sayfa. Günün konusu. Değişmeyen vakit, ecel. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber bir cenazedeydi. Peygamber Efendimiz kabrin kenarına oturdu. Şahit olduğu manzara kendisini çok etkilemişti. Mübarek yanaklarından yaşlar süzülmeye başladı. Öyle ki gözyaşlarıyla toprak ıslandı. Ümmetinin dünya ve ahiret mutluluğunu her şeyden daha fazla arzulayan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurdu: "Kardeşlerim, ölüm için hazırlık yapın."

Günlerimiz, aylarımız ve yıllarımız birer birer geride kalıyor. Her düşen takvim yaprağıyla ömür sermayemiz tükenip gidiyor. O halde her türlü haramdan, kötülükten, kul hakkından kaçınalım. Hata ve günahlarımızdan nedamet duyup tövbe ve istiğfarla Rahman'ın engin merhametine sığınalım.

0: Bir ayet. Allah, eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Münafikun Suresi 11. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 50. Bölüm. Anahtar.
3: Babaanneciğim, bugün kongre merkezinde bir çocuk edebiyatı yazarıyla tanıştım.
4: Öyle mi? Anlat bakalım, ne dinledin?
3: Neler dinlemedim ki? Daha doğrusu neler dinlemedik ki?

0: başkaları da vardı yani.
1: Çok değildi ama yazarı dinlemek için yeterince insan gelmişti. Söyleşiden sonra o yazarla bir hatıra fotoğrafı çektirdim ve kendisiyle ayaküstü sohbet ettim.
0: Artık anlatsana be kızım. Ne konuştunuz, neler öğrendin?
1: Vaktiyle aldığı bir davet üzerine anaokuluna masal anlatmak için giden yazarı geniş bir salona buyur etmişler. Yazar yerinde duramayan miniklerin coşkusunu görünce çok sevinmiş ve onları daha fazla bekletmek istememiş. Derken yanına bir çocuk yaklaşıp, "Biliyor musun, bugün bizim evin önünde iki kuş ölüsü gördüm," demiş.
0: Ne varmış bunda? Çocuk gördüğü şeyi söylemiş işte.
1: Zaten yazar da bunu olgunlukla karşılamış ve "Ha öyle mi?" diye geçiştirmiş. Çünkü kendisini heyecanla bekleyen gruba masalı anlatması gerekiyormuş. Derken masal dünyasının kapısı tekerleme ile açılmış. Bu renkli dünyaya giren çocuklar da üşledikleri ormanın içinde aslan gibi kükremesini, kaplan gibi yürümesini, merhametli bir insan gibi de düşünmesini öğrenmişler. Masal bittikten sonra aynı çocuk yazarın yanına gelmiş ve yine "Biliyor musun?" diye sormuş. Yazar da o çocuğa "Neyi?" diye sormuş. Çocuk da "O ölü kuşlar kumruydu," diyerek yazarın yanından ayrılmış.
0: Belli ki yazar senin bu olaydan bir ders çıkarmanı istemiş.
1: Aslında yazar bana o olaydan çıkardığı dersi de söyledi ve şöyle dedi: "Yüce Allah insanlara sayısız uyarıcı, yani peygamber göndermiştir. Bu peygamberler bizim ebedi kurtuluşumuz için çalışmışlardır. Ne yazık ki onlara pek az kişi inanmıştır. Tıpkı az önceki örnekte olduğu gibi çoğunluğun derdi kumru olmuştur."
0: Kızım, ne de güzel misal vermiş. Demek ki bizi hakikat yolundan alıkoyan ve uzaklaştıran her şey kumru gibidir.
1: O yüzden yazar bana aklındaki ve gönlündeki kumruları uçurduğunda hafiflersin dedi.
0: Çok doğru söylemiş. Herkesin içinde taşıdığı ve bir türlü uçuramadığı kumrular var. Kimi malın mülkün, kimi de mevkii ve makamın sevgisini tıpkı bir kumru gibi içinde taşıyor. Öyleyse hakikatin sesine kulak vermek için kumruları uçurmak lazım. Ah, annenle Mutlu alışverişe gitmişlerdi. Bak, seslere bakılırsa onlar geldi galiba.
1: Öyleyse gideyim de annemin elindeki poşetleri alayım.

0: Anne, sana bir çorap aldım. Hani ayaklarımı bir türlü ısıtamıyorum diyordun ya.
1: Sağ olasın Şerife. İnşallah bunun bir faydası olur.
2: Olur babaanne, bunlar termal çorap.
1: Dur bakalım, bir faydası olacak mı? Şimdi de sol ayağımı geçireyim.
3: Oo babaanne, bakıyorum da yeni çoraplarını hemen giymişsin.
1: Oh sağ olsun, anneniz ince düşünceli kadındır.
0: İnce düşünceliyimdir ya. Ailecek oturduğumuzda yeriz diye kestane bile aldım.
3: Akşama ziyafet var desenize.
2: Abla, balık bile aldık.
3: Anlaşıldı, balık sezonunu da başlatmış olduk.
1: Ne o kızım, pek sevinmedin galiba.
3: Balığı seviyorum da onu temizlemesi, sonra elime sinen kokusu. Ay ne bileyim işte.
0: Hadi yine iyisin. Ben balıkçıya balıkları temizlettim. Bize sadece pişirmesi kaldı.
3: Bakın bu habere çok sevindim.
2: Ablacığım, öyleyse sana sevineceğin başka bir haber daha vereyim. Çarşıda Maria'yı gördük. Bir otele yerleşmiş.
0: Maria beni görünce milletin içinde yine söylemesin mi? Nineler de buradaymış, gel sana sarılayım. Bana nine diyor ya. Hem de benim yaşımdaki bir kadına.
2: Hem de büyük nine diyor.
0: Ay karşımda gülüp durmayın, sinirlerim bozuluyor.
3: Tüh, ben bunu nasıl hatırlamadım?
1: Neyi hatırlamadın kızım?
3: Dedem hacı arkadaşının evinin boşaldığını söylediğinde Maria'yı arayıp haber vermiştim. Maria da bugün için geleceğini söylemişti. Onu karşılamaya gidecektim ya ben.
1: Üzülme, zaten otele yerleşmiş. Yarın da birlikte gidip o kiralık eve bakarsınız işte. Endişeyi bir kumru gibi taşıma içinde. Salıver uçsun.
3: Doğru söylüyorsun babaanne. Şimdi uçuruyorum o kumruyu içimden. Daha doğrusu zihnimden.
2: Hangi kumruyu? Konuştuklarınızdan hiçbir şey anlamadım.
0: Al benden de o kadar.
3: Anneciğim, bugün bir yazarın söyleşisine katıldım da.
2: Bari imzalı bir kitabını alsaydın abla.
3: Almaz olur muyum hiç kardeşim? Kitap tam senlik. Sevimli bir mucidin maceraları var içinde. Üstelik bu kitabı senin adına imzalattım.
2: Ablaların bir tanesi.
3: Neyse, bugün o yazardan, bizi Allah'tan, hakikatten ve sağlıklı düşünmekten uzaklaştıran şeylerin aklımızı meşgul eden kumrular olduğunu öğrendim.
0: Neden kumru, ben de onu anlamadım.
3: Onun hikayesini de akşam sofrasında anlatırım artık.
0: O zaman kalkalım da akşam yemeğini hazırlamaya başlayalım. Hadi bakalım.
3: Anne, baştan söyleyeyim, balıklara dokunmam.
0: Aa, uçur içinden şu balık korkusunu, pardon kumrusunu. Hadi tamam, balıklar benden, salatayı sen hazırlayıver.
1: Anlat bakalım torunum, dersler nasıl gidiyor?
2: Çalışırsam iyi gidiyor. Yeterince çalışmazsam hep geriye doğru gidiyor işte.
1: Çalışan dağları aşmış, çalışmayan düz yolda şaşmış derler. Söyle bakalım, seni yeterince çalışmaktan alıkoyan şey nedir?
2: Babaanne, bazen çalışmak hiç içimden gelmiyor işte.
1: Galiba ben sana gerekli olan şeyi biliyorum. Senin anahtara ihtiyacın var yavrum.
2: Hı? Anahtar mı?
1: Nasıl ki evin kapının bir anahtarı varsa, çalışmaya başlamanın da bir anahtarı vardır.
2: Peki bunun anahtarı nedir?
1: Elbette Bismillah demektir. Eğer sen besmele çekip de harekete geçmezsen, yani adım atmazsan, yerinde saymaya devam edersin. O yüzden içindeki tembel kumruları uçur bakalım.
2: O halde gitsin tembel kumrular.
1: Gelsin çalışkan kumrular.
2: Babaanne, yemek hazır olunca bana seslenirsiniz. Ben odama ders çalışmaya gidiyorum da.
1: Ha şöyle.
3: Salata hazır. Birazdan fırındaki balık da pişer. Bu arada babaanne.
1: Efendim kızım.
3: Mutlu senin yanında değil miydi?
1: Evet, yanımdaydı ama az önce odasına çekildi.
3: Aa, o bu vakitte odasına çekilmezdi. Yoksa yine benim tokalarımı alıp bir şeyler mi icat etmeye çalışıyor bu çocuk?
1: Bir şeylere çalıştığı doğru. Fakat o şimdi derslerine çalışıyor. Bizimki içindeki tembel kumruları uçurmaya karar verdi de.
0: Selma, bir çift kumru aspiratör bacasının çıkışına yuva yapmış. pişirdiğim yemeklerin kokusu hep içeri doluyor. Beni duyuyor musun?
3: Tamam, birazdan yanına geliyorum anne.
1: Kızım sen de bugün bir kumru sohbeti açtın. Her taraf kumruya gitti.
3: Biraz öyle oldu galiba.
4: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Çok kazansız attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hastalar yoruyor. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Geminin içindeki su gemiyi batırır. Geminin altındaki su gemiyi kaldırır, sırtında taşır. Ağzı kapalı desti, uçsuz bucaksız denizin üstünde, içi hava dolu bir şekilde yüzer durur. Gönlünde dervişlik havası, aşk havası bulunan kimse de, dünya denizinin üstünde batmadan durur. Şu halde gönlü min ledün ilmiyle, yani ilahi aşk havasıyla doldur da, onun ağzını bağla ve mühürle.

Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin. Ey celal ve ikram sahibi, ey hay, ey kayyum, senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azam ile dua etti," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Gelişmelerde bölgesel gerilimin düşürülmesi, Lübnan'daki İsrail saldırganlığı ve ekonomik başlıklar öne çıktı. Gözler 60 günlük müzakere sürecinde alınacak kararlara çevrilmişken, Amerikan Başkanı Donald Trump yine İran'a tehditler savurdu. İran heyeti önce Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tehditlerini protesto etmek amacıyla görüşmelerin yapıldığı binadan ayrıldı. Ardından da Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ve ABD'nin taahhütleri üzerine anlaştık açıklaması yaptı. Müzakere heyetleri bu sonuçlarla birlikte İsviçre'den ayrıldı. Ancak teknik ekipler kalarak çalışmalara devam edecek. Soykırımcı İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son 24 saatteki saldırılarda 9 Filistinli şehit oldu. Toplam can kaybı ise 73.032'ye yükseldi. ABD-İran mutabakatına rağmen işgal güçleri Lübnan'ı da vurmaya devam etti. Bu saldırılarda 7 kişi yaşamını yitirdi. Üniversite hayali kuranlar için 2 günlük yükseköğretim kurumları sınavı maratonu sona erdi. 2,5 milyona yakın aday ter döktü. Oturumların tamamlanmasının ardından ÖSYM temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı. Sonuçlar 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Tercihlerin ise Ağustos ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Başörtülü kadınlara yönelik sosyal medyada paylaşılan ayrımcı ifadeler yargıyı harekete geçirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tepki çeken paylaşımların sahibi hakkında halka kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlattı. Şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü eylemle mücadelemizi sürdüreceğiz açıklamasında bulundu. Kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirmek isteyenler için ilk aşama hac ön kaydının yapılması. Daha önce 19 Haziran'da sona ereceği açıklanan 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine ek süre tanındı. İşlemler 26 Haziran Cuma gününe kadar uzatıldı. İlk defa başvuru yapacak adayların anlaşmalı bankalara 1250 TL ön kayıt ücreti yatırması gerekirken, geçmiş yıllarda kaydı olanların ise otomatik yenileme yapılmayacağı için E-Devlet'ten mutlaka kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Detaylı bilgiye il ve ilçe müftülükleriyle 0850 260 1313 numaralı hattı arayarak ulaşılabilecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü görevine seçilen Doktor Ahmet Hasanov için bir tebrik mesajı yayımladı. Hasanov'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Arpaguş, Bulgaristan'daki Müslüman toplumun birlik, beraberlik ve dini hayatının gelişimine yönelik hizmetlerin yeni dönemde de başarıyla süreceğine inandığını belirtti. Arpaguş ayrıca uzun yıllar boyunca büyük bir özveriyle hizmet veren önceki Başmüftü Doktor Mustafa Hacı Aliş'e de emeklerinden dolayı teşekkür etti. Her yıl yaklaşık 3 milyon çocuğun Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'le buluştuğu yaz Kur'an kursları için kayıtlar bugün başladı. Eğitimlerse 6 Temmuz'da başlayacak ve 14 Ağustos'ta sona erecek. 6 haftalık eğitim süresince öğrenciler hem Yüce Dinimiz İslam'ın gereklerini hem de Kerim Kitabımızı okumayı öğrenecekler. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 34, Antalya 36, Eskişehir 28, Trabzon 25, Erzurum 27, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Kudüs 29, Lefkoşa 30, Girne 28, Saraybosna 27, Gümülcine 32 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli kardeşlerim. Yaşamış olduğumuz dünya hayatında insan için en büyük nimet kuşkusuz iman nimetidir. İmana sahip olmak, mümin olmak, inanmak, inanabilmek, inancı, imanı ömrün sonuna kadar koruyabilmek kuşkusuz insan için en büyük nimettir. Zira insanlık tarihine baktığımız zaman şunu çok net bir şekilde görürüz. Nice peygamberler vardır ki evladı iman etmemiş. Nice peygamberler vardır ki arzu edip, talep edip yalvarmasına rağmen babası iman etmemiş. Eşi iman etmemiş, edememiş peygamber var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinden de iman edememiş, iman etmemiş insanların akrabalarının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla imanın kul için en büyük nimet, en büyük servet, en büyük lütuf olduğu hakikatini hiçbir zaman unutmamalıyız. İmanı korumak, koruyabilmek için gayret etmek kuşkusuz önemli. Bunu yapmalıyız ama bir yandan da Rabbimize el açıp yalvarıp onun desteğini talep etmeliyiz. İşte bugün Ali İmran suresinin 8. ayeti kerimesini beraberce hatırlamış olacağız. Zira bu ayeti kerimede bir anlamda inancın, imanın korunabilmesi noktasında bir dua öğretiliyor bize. Ve şöyle buyuruyor Rabbimiz: Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Kuşkusuz sen lütfu en bol olansın ve hapsın. Kıymetli kardeşlerim, birçok peygamber duasında mümin olarak ölmeyi, ölebilmeyi talep etmiştir. İmanı korumak, son ana kadar korumak kuşkusuz önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin imanınızı la ilahe illah sözü ile tecdid ediniz, yenileyiniz buyurduklarını biliriz. İslam alimlerinin görüşlerine baktığımızda da imanın azalıp eksileceğine dair görüşleri olan İslam alimlerinin varlığını biliriz. Kulun, beşerin eylemi, ibadetleri, hali, tavrı kuşkusuz imanlarının güçlenmesine, ziyadeleşmesine ve o sahip olunan imanı korumalarına kuşkusuz yardım eder. Ama bununla beraber peygamberimiz de dahil olmak üzere hep imanın korunması, kalbin istikamet üzere kalması için peygamber dualarında görürüz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ya mukallibel kulub sabbit kalbi ala dinik duası malumunuzdur. Yani ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi dinin üzerine sabit eyle, sebat eyle diye sevgililer sevgilisi peygamberimiz dua etmiştir, yalvarmıştır. Kıymetli kardeşlerim, mümin üzerine düşeni yapmakta ama hayatın her alanında olduğu gibi imanını koruyabilmek, son nefese imanla varabilmek için Cenab-ı Allah'ın nusretini ve yardımını dilemesi önemlidir. Çünkü kalpte imanı oturtacak olan, kalbi koruyacak olan, istikamet üzere sabit kılacak olan kuşkusuz ki Cenab-ı Allah'tır. Onun lütfunu her daim isteyen insanlar olmalıyız. Zira hayat bizler için bu dünyadan ibaret değil kıymetli kardeşlerim. Biz ölümü hayatın sonu olarak görenlerden değiliz. Ölüm bizim için iki hayat arasındaki yolculuğa atılan adımdır. İçerisinde geçici olarak, fani olarak bulunduğumuz dünya hayatından ebedi hayata, ahirete doğru çıkılan yolculuğa atılan bir adım. Başlanılan seferin adıdır ölüm. Dolayısıyla sahip olduğumuz imanımızı korumalı, ömrümüzü imanla tamamlamalı, kalbimizin tekrar eğrilmeden bu hayatı tamamlamasını arzu etmeliyiz ki iman bize ahirette de ebedi alemde de lazım olacak ve imanın getirisiyle orada karşılaşmış olacağız. Zira Müslüman olarak şunu çok iyi bilmekteyiz ki Allah vaadinden de vaidinden de asla dönmez. Vaat Allah'ın, Cenab-ı Allah'ın ödüllendirme sözü, vaid ise cezalandırma vaadidir bir anlamda. Cenab-ı Allah'ın vaadinden, vaidinden dönmeyeceği gerçeğinden hareketle yaptığımız amellerin mükafatıyla buluşabilmek, hata ve yanlışlarımızın yükünden arınıp Rabbimizin rahmet ve mağfiretine erişebilmek için imanımızı son nefesimize kadar korumalıyız. Korumalıyız ki Peygamber Efendimizin şu müjdesine nail olalım. Hani Allah Resulü buyuruyorlar ya, kimin son sözü La ilahe illallah olursa o cennete girer. Kıymetli kardeşlerim, son sözümüzün La ilahe illallah olması, kelime-i şehadetle çene kapamak böyle kolayca nasip olmaz. Bizim ortaya koyacağımız amellerimizle kendimizi o hale hazırlamamız gerekir. Zira Peygamber Efendimiz malumunuz buyuruyorlar ki Temutune kemâ ta'işun. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Allah diyerek yaşayan Allah diyerek ölür. La ilahe illallah diyerek ömrünü ve gününü bereketlendiren, o kelimeyi, tevhidi ifade edip dile getirerek ömrünü tamamlar. Ama hiç buna dönmeyen dilin son anda dönmesi de oldukça zordur. Bu hakikati, bu gerçeği de unutmadan yaşamamız gerektiğini bu vesileyle hatırlatıyorum. Rabbim bizleri ömrünü son nefesine kadar koruyabilen, sahip olduğu imanla Rabbinin huzuruna gidebilecek bahtiyar kullarından eylesin. Dualarımız kabul olsun.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberlere iman.
1: Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat Programı.

Programından sesimin ulaştığı tüm mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Bugün Peygamberlere İman adlı eserimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. En son programımızda da söylediğimiz gibi bugün kulaklarınıza ulaştıracağımız konu peygamberlere olan ihtiyaç. Sevgili dostlar, İslam alimleri ve filozofları peygamber varlığının insanlığın hayrına yönelik bir ihtiyaç olduğunu ittifakla kabul etmişlerdir. Söz konusu ihtiyaç, biri Allah-insan ilişkisi, diğeri fert ve toplum hayatı açısından olmak üzere iki kısım halinde incelenebilir. Şimdi bahsettiğimiz ilk kısımdan, yani Allah-insan ilişkisi açısından biraz konuyu irdeleyelim. Üzerinde yaşadığımız yer kürenin bir parçasını oluşturduğu kainatta sayılamayacak kadar canlı ve cansız varlıklar vardır. Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre bunların en değerlisi insanoğludur. Çünkü Cenab-ı Hak bu canlı türünü topraktan yaratmakla birlikte ona kendi ruhundan üflemiş, şanlı ve şerefli kılmış ve meleklere ilk insan Hazreti Adem'e secde etmelerini buyurmuştur. Ademoğulları kendilerine bunca nimetler lütfeden Rablerini nasıl bilecek, nasıl tanıyacak, onunla nasıl iletişim kuracaklardır? Halik-mahluk ilişkisi ölümden sonra devam edecek midir? Şayet ikinci bir hayat varsa oradaki program nedir? Ona şimdiden hazırlanmak gerekmekte midir? Ayrıca dünya hayatında ferdin ve toplumun karşılaştığı problemlerin çözümünde Cenab-ı Hak'tan nasıl bir yardım istenecektir? İşte bir kısmına temas edilen Allah-insan ilişkisinin iki cihan mutluluğunu sağlayacak şekilde kurulabilmesi için nübüvvet müessesesinin mevcudiyetine büyük bir ihtiyaç vardır. Konu ilahi irade açısından düşünüldüğünde, iradenin insanlık aleminde de tecelli etmesinde peygamberler önemli bir aracılık, elçilik görevi üstlenir. Cenab-ı Hak, kainatın en değerli varlığı olan insanı iradeli bir varlık olarak yaratmış, bazı salih kullarına elçilik görevi vermek suretiyle evrenin şuurlu ve sorumlu varlığı olan beşer türüyle bir anlamda diyaloğunu sürdürmüştür. Buna örnek olarak Allah Teala'nın sübuti sıfatlar içinde yer alan kelam sıfatını hatırlamak önemlidir. Sevgili dostlar, onun mesajlarını kendi ruhundan üfleyip dünyada iskan ettirdiği değişik insan topluluklarına kendilerinden seçtiği elçi peygamberlerinden başkası iletemezdi. Sevgili dostlar, peygamberlere olan ihtiyaç konusunu Allah-insan ilişkisi açısından irdeledikten sonra, şimdi fert ve toplum hayatı açısından irdeleyeceğiz. Sevgili dostlar, insanın kendisi sınırlı bir varlık olduğu gibi, onun bütün ruhi, akli ve bedensel donanımları da sınırlıdır. İnsan için akıl her şeyin ölçüsü olmadığı gibi, her şeyin akılla kavranması da mümkün değildir. Ayrıca akıl değişken bir özelliğe sahiptir ve etkilenmeleri açıktır. Onu etkileyecek faktörlerin başında his vardır. Onun hissine yenik düşmesi, doğruyu bulmada gafil davranması, yanılması ve sürçmesi daima söz konusudur. Ayrıca akıl gücü insanlarda farklılık göstermekte, aklın idrak alanına giren konularda bile farklı anlayışlar oluşmakta, birinin doğru bulduğunu diğerinin aklı yalanlayabilmektedir. Aklın bu yanıltıcı faktörler karşısında yanılmaz bir rehbere muhtaç olduğu açık bir gerçektir. Mesela insan nedir? Nereden ve niçin gelmiştir? Nereye gidecek ve sonu ne olacaktır? Hayatın ve ölümün anlamı var mıdır? Varsa nedir? Ölümden sonra kişi ikinci bir hayatla devam edecek midir? Bu tür soruları tek başına akıl cevaplandıramayacağı gibi, buna felsefe ve pozitif ilimlerde tatmin edici bir çözüm bulamamıştır. Filozoflarca yapılan bazı açıklamalar birer varsayım ve zandan öteye gidememiş, ayrıca birinin yaptığı açıklamalar diğerleri tarafından tenkit edile gelmiştir. İşte bu ve benzeri temel meselelerde gerçeği gösterecek bir rehbere ihtiyaç vardır ki o da peygamberdir. Peygamberler özellikle insanın akli yetersizliği karşısında yol gösterici bilgiler vermiş, ayrıca onun hislerini sözleri ve davranışlarıyla eğitmiş, onu daima gerçeğe yöneltmiştir. Sevgili dostlar,

0: önümüzdeki programlarda fert ve toplum hayatı açısından peygamberlere olan ihtiyaçtan bahsetmeye devam edeceğiz. Ama bugünlük programımızın sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

kimsesiz ve yoksul, aç ve çıplak, dost ve düşman, kimi bulursan doyur, giydir. Sözün doğru, dilin tatlı olsun. Özün ve sözün birbirini tutsun. Zengin olmak istersen kanaatkar ol. İnsanlara karşı güler yüzlü ol ve tatlı dil kullan. Kendine hürmet edilmesini istersen başkalarına hürmet göster. İnsana karşı insanlık göstermek insanlığın göstergesidir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeni dönemin ilk teması İsviçre'de gerçekleşti. Görüşmelerde bölgesel gerilimin düşürülmesi, Lübnan'daki İsrail saldırganlığı ve ekonomik başlıklar öne çıktı. Gözler 60 günlük müzakere sürecinde alınacak kararlara çevrilmişken, Amerikan Başkanı Donald Trump yine İran'a tehditler savurdu. İran heyeti önce Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tehditlerini protesto etmek amacıyla görüşmelerin yapıldığı binadan ayrıldı. Ardından da Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ve ABD'nin taahhütleri üzerine anlaştık açıklaması yaptı. Müzakere heyetleri bu sonuçlarla birlikte İsviçre'den ayrıldı. Ancak teknik ekipler kalarak çalışmalara devam edecek. Soykırımcı İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son 24 saatteki saldırılarda 9 Filistinli şehit oldu. Toplam can kaybı ise 73.032'ye yükseldi. ABD-İran mutabakatına rağmen işgal güçleri Lübnan'ı da vurmaya devam etti. Bu saldırılarda 7 kişi yaşamını yitirdi. Üniversite hayali kuranlar için 2 günlük yükseköğretim kurumları sınavı maratonu sona erdi. 2,5 milyona yakın aday ter döktü. Oturumların tamamlanmasının ardından ÖSYM temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı. Sonuçlar 22 Temmuz çarşamba günü açıklanacak. Tercihlerin ise Ağustos ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Başörtülü kadınlara yönelik sosyal medyada paylaşılan ayrımcı ifadeler yargıyı harekete geçirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tepki çeken paylaşımların sahibi hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlattı. Şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü eylemle mücadelemizi sürdüreceğiz açıklamasında bulundu. Kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirmek isteyenler için ilk aşama hac ön kaydının yapılması. Daha önce 19 Haziran'da sona ereceği açıklanan 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine ek süre tanındı. İşlemler 26 Haziran Cuma gününe kadar uzatıldı. İlk defa başvuru yapacak adayların anlaşmalı bankalara 1250 TL ön kayıt ücreti yatırması gerekirken, geçmiş yıllarda kaydı olanların ise otomatik yenileme yapılmayacağı için E-Devlet'ten mutlaka kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Detaylı bilgiye il ve ilçe müftülükleriyle 0850 260 1313 numaralı hattı arayarak ulaşılabilecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü görevine seçilen Doktor Ahmet Hasanov için bir tebrik mesajı yayımladı. Hasanov'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Arpaguş, Bulgaristan'daki Müslüman toplumun birlik, beraberlik ve dini hayatının gelişimine yönelik hizmetlerin yeni dönemde de başarıyla süreceğine inandığını belirtti. Arpaguş ayrıca uzun yıllar boyunca büyük bir özveriyle hizmet veren önceki Başmüftü Doktor Mustafa Hacı Aliş'e de emeklerinden dolayı teşekkür etti. Her yıl yaklaşık 3 milyon çocuğun Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'le buluştuğu yaz Kur'an kursları için kayıtlar bugün başladı. Eğitimlerse 6 Temmuz'da başlayacak ve 14 Ağustos'ta sona erecek. 6 haftalık eğitim süresince öğrenciler hem Yüce Dinimiz İslam'ın gereklerini hem de Kerim Kitabımızı okumayı öğrenecekler. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 34, Antalya 36, Eskişehir 28, Trabzon 25, Erzurum 27, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Kudüs 29, Lefkoşa 30, Girne 28, Saraybosna 27, Gümülcine 32 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıktan Özgürlüğe programında yine birlikteyiz. Bu programda bağımlılıklarımızı konuşuyoruz. Ancak bağımsızlığımızı yeniden elde etmenin imkanlarını birlikte aramak niyetiyle konuşuyoruz. Çünkü asıl olan bağımsızlığımız, asıl olan özgürlüğümüz, asıl olan insan olarak kendi özgür irademizi, Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği, lütfettiği bu en özel iradeyi, en özel imkanı, potansiyeli en doğru şekilde yönetebilmek ve onun rızasını birlikte elde edebilmek. Evet, bugünkü programımızda uyuşturucu bağımlılığını konuşmak istiyorum. Hatırlarsınız, önceki programlarda madde bağımlılığını genel olarak değerlendirmiştik. Madde bağımlılığına yol açan etkenleri ve sonuçlarını, onunla mücadele yollarını konuşmuştuk. Bugünse uyuşturucu maddeyi özelde birlikte değerlendirelim istiyorum. Sevgili dinleyenlerim, uyuşturucu, uyuşturan adı üzerinde uyaran, halüsinasyon oluşturan, etkilere sahip olan bir takım böyle dışsal etkenler, bağımlılık yapıcı faktörleri genel olarak ifade ediyor. Tabii bireysel kullanıma bağlı olarak daha fazla kullanma isteği uyandırıyor bu tür maddeler bizde. Alınmadığında kişide yoksunluk belirtilerine yol açıyor. Bitkisel kökenli ya da sentetik tüm maddeleri bu kapsamda değerlendirmemiz mümkün oluyor. Bakın, madde kullanımı, özellikle uyuşturucu madde kullanımı, ister sentetik olsun, ister diğer türleri, bitkisel kökenli türleri olsun, halüsinasyon uyandırma ve uyarıcı bir etkiye sahip olma potansiyeli taşıyor. Tabii uyuşturucu kelimesiyle aslında biz neyi anlatmak istiyoruz derseniz, bu kelime maddenin sadece merkezi sinir sistemi üzerindeki etkilerini değil, bu etkilerden bağımsız olarak belli başlı bir takım özellikleri taşıyan madde türlerinin tamamını içine alıyor. Sadece sinir sistemi değil, yani bütün etkenleri aslında bu açıdan insan üzerindeki psikolojik, sosyolojik, fizyolojik bütün sistemi aslında etkileyen maddeleri kastediyoruz. Tabii uyuşturucu bağımlılığı özellikle biyo-psikososyal dediğimiz üçlü bir aslında etki alanı oluşturuyor insanda ve bir genel problem olarak tanımlanıyor. Fiziksel bağımlılık, maddenin varlığına karşı duyulan fizyolojik bir istek halini ifade ediyor. Psikolojik bağımlılık ise kişinin duygusal ya da kişilik yapısı gereği gereksinimlerini gidermek amacıyla söz konusu maddeye olan düşkünlüğünü ifade etmek için kullandığımız bir bağımlılık çeşidi. Tabii kişi değişik nedenlerle uyuşturucu madde kullanmaya yönelebiliyor. Önceleri az miktarda ve keyif amacıyla ara sıra alınan maddeler zamanla kişi için önem kazanmaya başlıyor. Kişi bilinçli ya da bilinçsiz bu maddeyi alabileceği, bulabileceği ortam ya da yerleri tercih ediyor ya da öyle ortamları ve yerleri aramaya yöneliyor. Sevgili dinleyenlerim, sosyal ilişkilerini maddeyi alabileceği şekilde ayarlayan bu insanlar, her geçen gün maddeyi elde etmek ve kullanmak için daha fazla zaman ve efor harcamaya başlıyorlar. Ve zamanla iş, okul, sosyal etkinlikler için ayrılan zaman daralıyor ve bu zaman madde için kullanılmaya başlıyor. Yani faydalı aktivitelere, kişisel gelişime, insani gelişime, ahlaki gelişime, manevi gelişime ayrılması gereken süre maalesef madde aramak için ayrılmaya başlıyor. Okul ilişkileri, arkadaş ilişkileri, iş ortamındaki ilişkiler ve genel itibariyle sosyal etkinlikleri bozulmaya ve azalmaya başlıyor kişinin. Bu durum aynı zamanda bağımlılık potansiyeli taşıyan bu kişinin çevresiyle olan iletişimini ve ilişkilerini de gittikçe artan bir şekilde bozmaya başlıyor. Bu durum maalesef yine maddeyi kullanan kişiyi dolaylı olarak madde ile daha çok birlikte olmaya itiyor. Son durumda kişinin maddeyi arama davranışının yoğunluğu da artmış oluyor. Sevgili dinleyenlerim, bu mikrofondan daha önce çokça ifade ettim. Özellikle Amerikan Psikiyatri Birliği konuyla ilgili çok sayıda tanı ortaya koyuyor. Bunlardan bir tanesi ruhsal bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı olarak bizim çokça referansta bulunduğumuz DSM-5 dediğimiz bir kitap. Buna göre pek çok etken var uyuşturucu bağımlılığı tanısının konulması için bir kişide. Ama bunların belli başlıları nelerdir derseniz bu el kitabından hareketle şöyle bir özette bulunmak mümkün. Öncelikle maddenin amaçlanandan daha yüksek dozlarda veya uzun süreden beri kullanılıyor olması uyuşturucu bağımlılığı tanısının konulması için temel zorunlu faktörlerden bir tanesi. Demek ki yüksek dozda ya da uzun süreli kullanım. Madde kullanımı için yoğun istek duyulması aynı şekilde etken faktörlerin başında geliyor. Çünkü her tür bağımlılıkta olduğu gibi uyuşturucu bağımlılığında da kişi onsuz yapamam demeye başlıyor ve yoğun istek hali her geçen gün daha da artıyor. Maddeyi almamayı veya azaltmayı bir veya birden fazla kez denemiş olmaya rağmen madde kullanımının bir türlü bırakılamaması hali. Bu da aynı şekilde güçlü etkenlerin başında geliyor. Maddeyi elde edebilmek, kullanmak veya etkilerinden kurtulabilmek maksadıyla uzun zaman harcamak. Evet, burası bağımlılığın maalesef bir kısır döngü, bir açmaz haline gelmesini bir süre sonra beraberinde getiriyor. Kişi bu arayış ne kadar sık tekrarlanırsa ve ne kadar çok bu arayışta geçen zaman süre artarsa o kadar çok bağımlılığa yaklaşmış oluyor. Yine tekrarlanan madde kullanımı sonucunda işte, okulda ve evdeki sorumlulukların yerine getirilememesi hali. Öğrenci ise okuluyla ilgili, dersleriyle ilgili, öğretmenleriyle ilgili, arkadaşlarıyla ilgili sorunlar yaşıyor. Çalışansa iş yerinde meslektaşlarıyla ilgili sorunları daha belirgin hale geliyor. Bir iş düzeni, bir ev düzeni artık bir süre sonra kalmamaya başlıyor. Değerli dinleyenler, yine madde kullanımı sonucu aile veya arkadaş çevresiyle yapılan etkinliklerin azalması ya da bunlardan vazgeçilmesi sonucu ilişkilerin zayıflaması da bu süreçte karşımıza çıkan önemli etkenlerden bir tanesi. Tabii madde kullanımı ve bağımlılığının sosyal, psikolojik ve fiziksel sorunlara neden olduğu bilinmesine rağmen kişinin madde kullanmaya devam etmesi bu döngünün gittikçe daha da pekişmesini beraberinde getiriyor. Maddeye karşı bedensel bir tolerans artık sağlanamaması, yani tolerans düzeyi gittikçe maddeye karşı düşüyor. İnsan toleransını, daha doğrusu bu eşiği yükseltiyor ve bir süre sonra madde onun için artık normal bir gıda gibi, günlük rutin aldığı herhangi bir diğer besin maddesi gibi olmaya başlıyor. Ve maddenin uzun süreli ağır kullanımının sürdürülmesi neticesinde kişide kan veya doku konsantrasyonlarının azalması ve çekilme sendromu dediğimiz sendromun ortaya çıkması da kaçınılmaz hale geliyor. Aziz dinleyenlerim, uyuşturucu kullanımında risk oluşturan faktörleri böylece ana hatlarıyla özetlemiş olduk. Bütün bunlardan sonra lütfen madde kullanımı ile ilgili hangi aşamada olursanız olun, ister merak aşamasında olun, ister kullanım aşamasında olun, ister bağımlılık aşamasında olun, isterseniz artık geri dönüşü mümkün olmayan bir aşamadayım diye düşünün. Lütfen sizlerden, özellikle bu mikrofonları, bu sesi duyan herkesten özellikle rica ediyorum. Madde kullanımından vazgeçmenin yollarını arayın. Çünkü bu öyle bir kısır döngü ki bir süre sonra sizi kendi kıskacında tutmaya ve bağımlılık potansiyeliniz yükseldikçe artık o kıskaçtan kurtulamayacağınız gibi bir yanılsama içerisinde yaşamaya mahkum ediyor. Evet, mahkum ediyor diyorum, ancak biz mahkum değiliz. Bizler özgür insanlarız, suçlu insanlar değiliz, masum insanlarız. Yaşadığımız hayatın bir takım meşguliyetleri, meşgaleleri, zorlukları karşısında belki bir sığınma aracı olarak gördük maddeyi, ama emin olun bu sahte bir teselli, doğru bir sığınak değil. Cenab-ı Hak bizleri özgür yarattı, özgür yaşamamızı istiyor ve özgür irademizle ona bağlanmamızı ve başka bağımlılıklardan, zararlı etkenlerden uzak kalmamızı tavsiye ediyor. Hadi gelin hep birlikte bu özgürlüğün tadını çıkartalım ve Cenab-ı Hakk'a bağlanıp başka bağımlılıklardan bugünden itibaren uzaklaşalım. Hepinize özgür, bağımsız, kendi iradesini kendisi yöneten bireyler olacağınız bir gelecek umuduyla sağlık ve esenlik diliyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası. Reklam.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 22 Haziran 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 7 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 9 Haziran 1442. Tarihte bugün. Amasya Genelgesi 1919. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın vefatı 1780. Arka sayfa. Günün konusu. Değişmeyen vakit. Ecel. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber bir cenazedeydi. Peygamber Efendimiz kabrin kenarına oturdu. Şahit olduğu manzara kendisini çok etkilemişti. Mübarek yanaklarından yaşlar süzülmeye başladı. Öyle ki gözyaşlarıyla toprak ıslandı. Ümmetinin dünya ve ahiret mutluluğunu her şeyden daha fazla arzulayan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurdu: "Kardeşlerim, ölüm için hazırlık yapın. Hayat akıp giden su gibidir. Ezanla başlayıp salayla biten ömür, önce yeşeren, sonra da sararıp dökülen yaprak misalidir. Doğumun neşesi kadar ölümün hüznü de hakikattir ve bütün yaratılmışlar için bir süre takdir edilmiştir. Aldığımız her nefeste o büyük güne biraz daha yaklaşıyoruz. Günlerimiz, aylarımız ve yıllarımız birer birer geride kalıyor. Her düşen takvim yaprağıyla ömür sermayemiz tükenip gidiyor. O halde her türlü haramdan, kötülükten, kul hakkından kaçınalım. Hata ve günahlarımızdan nedamet duyup tövbe ve istiğfarla Rahman'ın engin merhametine sığınalım."

0: Bir ayet. Allah, eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Münafikun Suresi 11. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Gençliğe Yönelik Temel Dini Bilgiler İbadet isimli eserimiz. Bütün kainatı yoktan var eden Yüce Yaradan kullarını ancak kendisine ibadet etsinler diye yaratmıştır. İbadetlerin temel ilkeleri Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yazılmış, ibadetlerin çeşitleri, rükünleri, miktarları, şartları, nasıl ve ne şekilde yerine getirileceği ve kimlerin ibadetle yükümlü olduklarını ise

bizzat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretilmiştir. Boyun eğme, itaat etme ve kulluk etme gibi anlamlara gelen ibadet, insanın yaratıcısına karşı vazifesini ve kulluğunu ortaya koyması demektir. Esasen bütün varlık alemi yaradana ibadet halindedir. Bütün insanların ibadet hayatı büyük bir öneme sahipken, gençlik döneminde yapılan ibadetlerin hazzı ve değeri ise bambaşkadır. Defalarca kez ve muhtelif vesilelerle gençlik döneminde yapılan ibadetlerin değerinin altını çizen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hususta pek çok hadisi şerifi, uygulama ve tavsiyeleri bulunmaktadır. İbadet hayatı ve ibadet bilgisinin gençliğimiz açısından önem ve hassasiyetine dikkat çekmek isteyen Gençliğe Yönelik Temel Dini Bilgiler İbadet isimli çalışma, temel, teorik ve pratik bilgilendirme konuları ve destekleyici görsellerle gençlerimizin istifadelerini açık bir şekilde okurunu bekliyor. Gençlerin aklına takılan sorulara yalın ve açıklayıcı bir şekilde cevap verirken, ibadet hayatıyla ilgili temel bilgilendirmelerle hakikati ve kendini arayan, öğrenmek, keşfetmek ve bir şeyleri değiştirmek isteyen genç kardeşlerimize yol arkadaşlığı yapmayı hedefliyor. Bu eser, 4 kitaplık bir serinin önemli bir kısmını, ibadet bölümünü oluşturuyor. Böylece hem her gencin ihtiyaç duyacağı temel dini bilgileri ona anlaşılır bir üslupla öğretmeyi, hem de bu bilgilerin işaret ettiği hikmetleri açıklamayı amaçlıyor. Gençlerimizin manevi yolculuğuna önemli katkıları olacağını düşündüğümüz bu çalışma, onların manevi huzura nasıl ulaşırım ve amellerimi nasıl eda etmeliyim gibi temel sorularına net ve doğru cevaplar ortaya koyuyor. Zira insanın sorguladığı, öğrendiği, keşfettiği, ilim ve hikmetin ardına düştüğü en verimli ve en önemli çağlar gençlik dönemidir. Günümüzde bilgi kirliliği ve yanlış ideolojilerin ortaya attığı fikir ve bilgi karmaşasına maruz kalan gençlerimizin de yanlış bilgiler ve ön yargılar sebebiyle ibadet hayatına mesafeli, soğuk veya yanlış yerden bakması muhtemeldir. Yanlış veya eksik bilgiler kafa karışıklığı ya da gönül soğukluğuna neden olabilir. Gençlerimizin sağlıklı ve bilinçli bir dini kimlik geliştirebilmeleri, manevi bir şahsiyet inşa edebilmeleri için en verimli çağlarında ibadet şuurunu kazanmaları son derece önemli. Bunun için de doğru, sahih ve sağlıklı bir ibadet bilgisi edinmeleri elzem bir mesele. Zira itikat, bireyin Allah'a olan inancını ve bağlılığını kuvvetlendirip manevi kimliğini de şekillendirdiği gibi ibadetler de bu bağlılığın zahire bakan yüzü ve pratiğe dönüştüğü alandır. Dolayısıyla ibadetler gençlerimizin manevi huzuru yakalamasını ve Yüce Yaradan'la daimi bir bağ kurabilmelerini sağlayacak uygulamalardır. Bunun için tekrar bu eserin öneminin altını çizmekte fayda var. Kısa kısa hemen başlıklarından şöyle bir söz edelim. Hayatın akışına yön vermek ibadet, maddi ve manevi arınma temizlik, tüm benliğimizle Rabbe yöneliş namaz, irade terbiyesi oruç ve Yaradan'la kesintisiz iletişim dua. Bu başlıklardan bazıları. Namaz, oruç, hac, zekat gibi temel ibadetlerin ve dini vazifelerimizin nasıl yapılması gerektiğini öğretirken de bu ibadetlerin manevi yönlerini, hikmetlerini ve inceliklerini de düşündüren bir eser. Gençlerimizin ziyadesiyle istifade edebileceği kıymetli bir çalışma olmuş diyebiliriz. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Gençliğe Yönelik Temel Dini Bilgiler serisinin ibadet kitabını konuk ettik. Kıymetli ve faydalı bir çalışma. Gençlerimize manevi yolculuklarında arkadaşlık etmek niyetiyle hazırlanan bu kitabı, genç okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, hepinize keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Günün duası.
3: Alemlere rahmet Efendimiz yağmur duasını şöyle yapardı. Hamd, Rahman,

Rahim, din ve hesap gününün maliki olan alemlerin Rabbine aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. O dilediğini yapar. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indir. İndirdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle. Ve yağmuru muhtaç olduğumuz zamana kadar indir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeni dönemin ilk teması İsviçre'de gerçekleşti. Görüşmelerde bölgesel gerilimin düşürülmesi, Lübnan'daki İsrail saldırganlığı ve ekonomik başlıklar öne çıktı. Gözler 60 günlük müzakere sürecinde alınacak kararlara çevrilmişken, Amerikan Başkanı Donald Trump yine İran'a tehditler savurdu. İran heyeti önce Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tehditlerini protesto etmek amacıyla görüşmelerin yapıldığı binadan ayrıldı. Ardından da Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ve ABD'nin taahhütleri üzerine anlaştık açıklaması yaptı. Müzakere heyetleri bu sonuçlarla birlikte İsviçre'den ayrıldı. Ancak teknik ekipler kalarak çalışmalara devam edecek. Soykırımcı İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son 24 saatteki saldırılarda 9 Filistinli şehit oldu. Toplam can kaybı ise 73.032'ye yükseldi. ABD-İran mutabakatına rağmen işgal güçleri Lübnan'ı da vurmaya devam etti. Bu saldırılarda 7 kişi yaşamını yitirdi. Üniversite hayali kuranlar için 2 günlük yükseköğretim kurumları sınavı maratonu sona erdi. 2,5 milyona yakın aday ter döktü. Oturumların tamamlanmasının ardından ÖSYM temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı. Sonuçlar 22 Temmuz çarşamba günü açıklanacak. Tercihlerin ise Ağustos ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Başörtülü kadınlara yönelik sosyal medyada paylaşılan ayrımcı ifadeler yargıyı harekete geçirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tepki çeken paylaşımların sahibi hakkında halka kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlattı. Şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü eylemle mücadelemizi sürdüreceğiz açıklamasında bulundu. Kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirmek isteyenler için ilk aşama hac ön kaydının yapılması. Daha önce 19 Haziran'da sona ereceği açıklanan 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine ek süre tanındı. İşlemler 26 Haziran Cuma gününe kadar uzatıldı. İlk defa başvuru yapacak adayların anlaşmalı bankalara 1250 TL ön kayıt ücreti yatırması gerekirken, geçmiş yıllarda kaydı olanların ise otomatik yenileme yapılmayacağı için E-Devlet'ten mutlaka kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Detaylı bilgiye il ve ilçe müftülükleriyle 0850 260 1313 numaralı hattı arayarak ulaşılabilecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü görevine seçilen Doktor Ahmet Hasanov için bir tebrik mesajı yayımladı. Hasanov'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Arpaguş, Bulgaristan'daki Müslüman toplumun birlik, beraberlik ve dini hayatının gelişimine yönelik hizmetlerin yeni dönemde de başarıyla süreceğine inandığını belirtti. Arpaguş ayrıca uzun yıllar boyunca büyük bir özveriyle hizmet veren önceki Başmüftü Doktor Mustafa Hacı Aliş'e de emeklerinden dolayı teşekkür etti. Her yıl yaklaşık 3 milyon çocuğun Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'le buluştuğu yaz Kur'an kursları için kayıtlar bugün başladı. Eğitimlerse 6 Temmuz'da başlayacak ve 14 Ağustos'ta sona erecek. 6 haftalık eğitim süresince öğrenciler hem yüce dinimiz İslam'ın gereklerini hem de Kerim kitabımızı okumayı öğrenecekler. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 34, Antalya 36, Eskişehir 28, Trabzon 25, Erzurum 27, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Kudüs 29, Lefkoşa 30, Girne 28, Saraybosna 27, Gümülcine 32 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

İnsanın iç dünyasında huzur. İnsanı bir ülke gibi düşünürseniz, kalp o ülkenin yöneticisi gibidir. Yönetimi iyi olan ülkede insanlar huzurlu ve mutlu olurlar. Yönetimi kötü olan ülkede ise huzursuzluk, düzensizlik olur. Aynen bunun gibi insanın kalbi doğru ve düzgün olursa, insanın bütün organları da düzgün olur. Kalp bozuk olursa, insan da tepeden tırnağa bozulmaya yüz tutar. Bu gerçeği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şu şekilde ifade etmiştir. Şunu iyi bilin ki insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir. Kalp bir diğer açıdan ülkede bir kralın oturduğu tahta benzer. O tahtı ele geçirmek için insanın iç dünyasında ne kavgalar ne savaşlar olur. Kimi kalplerin tahtında iman, tevhid, teslimiyet otururken, kimi kalplerin tahtında ise inkar, şirk ve nifak oturur. Kur'an imanla mutmain olan, Allah'ın adı anıldığında ürperen, Allah tarafından takviye edilen kalplerden söz ettiği gibi, kararan, taş kesilen, hastalanan, inkarda direten kalplerden de söz etmektedir. Öyleyse bu hayatı doğru ve düzgün yaşayabilme konusunda bütün mesele kalbin imanla dolu, mutmain, sakin ve huzurlu olmasını temin etmektir. Peki kalbin huzurunu nasıl sağlayacağız? Kuşkusuz kalbi yaratan Allah Teala, o kalbin neyle huzur bulacağını, tatmin olacağını, kargaşadan kurtulup sekinete kavuşacağını da bilmekte ve bu konuda kullarına yol göstermektedir. Nitekim bir ayette kalbi tatmin edecek en önemli şey şu şekilde belirtilmektedir. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. Bir kalpte güçlü, sağlam bir iman varsa o kalp huzurlu olur. Şu var ki insanların imanı her zaman güçlü ve sağlam olmamaktadır. Allah Resulü imanın tadından söz ettiği bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Üç özellik vardır. Bunlar kimde bulunursa o imanın tadını tadar. Allah ve Resulünü herkesten fazla sevmek. Sevdiğini Allah için sevmek. Allah kendisini küfür bataklığından kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek. Bu hadiste Peygamberimiz adeta imanı tadı bulunan bir şeye benzetmiş, üç özelliğe sahip

0: dünyayı arkada bırakıp en büyük, tek büyük Allah'tır diyerek namaza duruş. Sonra her bir hareketle kalpteki suyu biraz daha boşaltma. Ya oruca ne demeli? Yeme içme ve şehevi duygulardan kalbi tahliye etme. İnsanı şu yeryüzüne bağlayan bütün bağlardan kurtarma. Bir kuş gibi kanatlandırarak meleklere benzetme. Zekat desen zaten başlı başına bir tahliye. Kalbi mal sevgisinden, paradan, puldan tahliye. Haçsa doğduğun, büyüdüğün toprakları, sevdiklerini geride bırakarak dünyevi olan ne varsa, elbise, ayakkabı, güzel koku ve benzeri hepsinden kalbi tahliye ederek Allah'ın rızası için bir amaç uğrunda dönme. Eski alimler Allah sevgisinin kalpte tecellisinin üç adımı olduğunu söylerlermiş. Birincisi tahalli, Arapçada hırıltılı ha harfiyle. Bu boşaltmak demek, kalbi her türlü dünyevi arzu ve tutkulardan boşaltmak. İkincisi hırıltısız haliyle olan tahalli, bu süslemek demek, yani kalbi en güzel duygularla bezemek. Üçüncüsü ise tecelli, bu ise dostun kalpte belirmesi demek. Bir misafir geleceği zaman önce evi dip bucak temizlersiniz, sonra olabildiğince süsler, güzel kokular yayarsınız. Ardından da misafir evinize gelir ya, işte öyle. Duamız. Rabbimiz, kalbimizden dünya sevgisi başta olmak üzere her türlü kötülükleri çıkarsın, kalplerimizi her türlü güzelliklerle donatsın. Bunun sonucunda da Rabbimizin nuru kalplerimizde tecelli etsin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Sende var ise eğer vus'i taam, koy yesinler fukara ve eytam. Eğer çokça nimete sahipsen, bırak onu seninle beraber, fakirler de yesin, yetimler de yesin.

0: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
1: Efendim selamünaleyküm. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk muhterem hocam.
1: Değerli hocam sıkça ifade edilen, çokça da bilinen reenkarnasyon hususuna değinmek isterim. İslam'da reenkarnasyon inancı var mıdır? Bu konuda nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl bakmalıyız bu duruma?
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok muhterem hocam, ruh göçü ya da tenasuh olarak ifade edilen reenkarnasyon, ölen bir kimsenin ruhunun bir başka varlığa geçmesi anlamına gelir. Buna hulul adı da verilir. Daha çok Hint coğrafyasında zemin bulan ruh göçü inancına göre ruh ölümle birlikte yok olmayıp başka bir bedende yaşamaya devam eder. Ruh göçü inancının Hint kültüründeki ölümsüzlük düşüncesi ve kas

0: sisteminden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Çok muhterem hocam, İslam dininde bir kimsenin ölümüyle ruhunun başka bir varlığa yeniden geçeceği ve onda bedenleşeceği inancı asla yer almaz. Hatta İslam'ın dışında diğer semavi dinler olan Yahudilikte ve Hristiyanlıkta da böyle bir düşünce, böyle bir inanış bulunmamaktadır. Bununla birlikte ruh göçü inancı, kültürel etkileşimin bir neticesi olarak bu dinlerin bazı aşırı fırkalarına ve bazı batini grupların içine sirayet etmiş, geçmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Ruhun ve ölümden sonraki hayatın mahiyet ve keyfiyeti gaybi konulardan olduğundan dolayı akıl yürütmeyle bilinmez. Ama İslam inancına göre bildiğimiz bir gerçek var ki, insan öldükten sonra ruhu yaşamaya devam eder ve bu ruh kabir aleminde insanın yaşamasıyla birlikte, kabir alemindeki varlığıyla birlikte yaşadığı gibi öldükten sonra dirilme, haşr döneminde de yine insanın kendi bedenine geri döner ve ba's vel ba'su ba'del mevt diyoruz ya, ölümden sonra dirilişle birlikte o ruh bedene geri döner ve iyi ise cennetlik, kötü ise cehennemlik sıfatını kazanmak için mahşerde mizana, yani hesaba gider, hesap olur ve ondan sonra ruh maal beden, yani beden ve ruh birlikte cennete ya da cehenneme gider. Orada mükafatını veya cezasını çeker. Ancak bu ruhla ilgili temel bilgimizin dışında akıl ile ruh nasıl bir şeydir? Ruh hakkında ne diyebiliriz? Bu konularda Cenab-ı Rabbül Alemin bize ruh hakkında fazla bilgi sormamızın doğru olmadığını, çünkü insana bu konuda verilen bilginin eksik olduğunu, az olduğunu ifade buyurmuştur ayeti kerimede. يَسْأَلُونَكَ عَنِ ruh, sana ruhtan sual ederler. قُلِ الرُّحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّ, de ki ruh benim Rabbimin bir işidir. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا, bana ruh hakkında çok az bir bilgi verildi. Değerli hocam, işte buradan anlıyoruz ki ruh konusunda ayetler ve hadis-i şerifler bize ne kadar bilgi verdiyse, ne kadar haber verdiyse biz o kadar biliriz, o kadar konuşuruz, onun dışında kesin bir yargıya varmayız. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde ruh göçü, yani reenkarnasyon ve benzeri bir anlayışı doğrulayan ya da buna işaret eden bir delil yoktur. Aksine Kur'an-ı Kerim'de ölen bir kimsenin dünyaya tekrar geri dönmeyeceği açıkça ifade edilmiştir. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, onlardan birine ölüm gelince, Rabbim beni dünyaya geri çevir, belki yapmayıp noksan bıraktığımı tamamlar, iyi işler yaparım der. Hayır, bu onun kendi sözüdür. Diriltilecekleri güne kadar arkalarında geriye dönmekten alıkoyan bir engel, bir berzak vardır buyurur Yüce Rabbimiz. Sonuç olarak ifade edelim ki, İslam'a göre ve semavi dinlere göre ruh göçü ya da ölümden sonra ölümün başka bir bedene intikali, diğer bir varlıkta yeniden doğması veya bedenleşmesi inancı batıldır. Böyle bir şey yoktur.
1: Değerli hocam, çeşitli vesilelerle reklamı yapılan, bazı kişilerin de öncülük ettiği yoga, günümüzde kullanılan veya manevi arınma gibi sebeplerle, vücudunu yenileme gibi sebeplerle yapılan yoga konusunda neler söyleyebiliriz?
0: Muhterem hocam, yine Hint coğrafyasında zemin bulan ve oradan dünyaya yayılan, sizin de işaret ettiğiniz gibi günümüzde daha çok her kesime giren yine bir inanç şekli yoga olarak karşımıza çıkmaktadır. Yoga, Hinduizm ve Budizm'de kişiye bir takım ilahi bilgiler ve yetenekler kazandırarak onun arınmasına ve hakikate ulaşmasına aracı olması amacıyla uygulanan bir yöntem olarak görmekteyiz.
1: Yani bir ibadet şekli midir?

0: Tibet'teki yoganın ortaya çıkışının ilk esası bir ibadet şekli olmasıdır. Hinduizmin ve Budizmin bir ibadet şekli olduğunu biz biliyoruz. Fakat bu daha sonra bizim toplumlarımıza gelip burada farklı farklı isimlerle, yani sadece yoga ismiyle değil de daha farklı farklı isimlerle sanki insanlara kendinizi rahatlatıyorsunuz. Efendim, aklınızdaki düşünceleri yok ediyorsunuz. Böylece bir rahatlama meydana geliyor şeklinde bir başka dinin ibadet şekli bizim insanımızın içine de maalesef sokulmuş ve bununla ilgili yoga merkezleri açılmış. Bir takım Müslümanlar sabah akşam işte günün belirli saatlerinde yoga yaptıklarını söylemektedirler. Evet, ifade ettiğimiz gibi son yıllarda ülkemizde bedensel egzersiz ve psikolojik terapi faaliyetleri gönümünde yaygınlaşan yoga merkezlerinin önemli bir kısmı kendilerini bu dinlerden ayrıştırarak, yani Hinduizm ve Budizm'den ayrıştırarak bağımsız yoga uygulayıcısı oldukları söylemiyle ortaya çıkmakta ve faaliyetlerini bu şekilde yürütmektedirler. Şunu ifade edelim ki hocam, her ne kadar bu kimseler yogayı sadece bir bedensel egzersiz, psikolojik terapi şeklinde ortaya koysalar da bunun temelinin Hinduizm'den ve Budizm'den kaynaklandığını ve arka planda bunun olduğunu unutmayalım. Çünkü Hint dinlerinde yoga dini bir uygulama olarak varlığını sürdürdüğü kesindir. Buna göre şunu bilelim ki değerli hocam, Allah katında din sade ve sadece İslam'dır. İslam'ın dışında emredilen veya söylenen ibadet türleri bir Müslüman için geçersizdir. Yoga da bir nevi ibadettir ve bu da İslam'da geçersizdir, Müslüman açısından geçersizdir. Bir Müslüman eğer bedensel egzersiz yapmak istiyorsa spor yapabilir. Eğer psikolojik terapi yapmak istiyorsa Allah'a yönelip, Allah'a iltica edip dua edebilir. Yoksa yoga yaparak herhangi bir şekilde ne bedensel egzersiz anlamında bir şey kazanabilir ne de ruhunu rahatlatabilir. Onun için Müslümanın başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek yoga yapması asla ve asla caiz değildir. Zira bir Müslümanın İslam'ın inanç esaslarını ve temel prensiplerini göz ardı etmesi, başka dinlere ve inançlara ait ibadet şekillerinden medet umması ve bunları benimseyerek hayatına geçirmesi düşünülemez. Bununla birlikte bir Müslüman şunu da diyemez: ben yogayı Hint dinine ait bir ibadet olarak düşünmüyorum. Bunu tamamen bağımsız bir bedensel egzersiz ya da psikolojik terapi olarak düşünüyorum demesi de kesinlikle doğru değildir, yanlıştır. Müslüman olan bir kimsenin bu tür fikirlerden, düşüncelerden kendisini uzak tutması gerekir.
1: Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum. Müstefit olduk, ilminizden istifade ettik. Rabbim cümlemizi inandım dedikten sonra, iman ettim dedikten sonra dost doğru olanlardan bulmamızı nasip eylesin. Efendim, bir başka programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum.

0: Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
2: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
3: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kamu spotu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Sen bir cüzsün, bir zerresin. Senin yaptığın işte bir fayda varken ne diye küllü kınamaya teşebbüs edersin? Sözün bir faydası yoksa söyleme. Eğer varsa dil uzatmayı bırak, şükretmeye bak. Allah'a şükretmek her boyunun borcudur. Onunla bununla kavga etmek, yüzünü ekşitmekse kimseye borç değildir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun bir mesaiyle giriyor. Genel Kurul, emniyet mensuplarından basın sektörüne, ticari araç esnafından belediye taşınmazlarına kadar pek çok düzenlemeyi içeren kanun teklifini görüşecek. Mecliste aynı zamanda gizli oylamayla Sayıştay'ın yeni başkanı seçilecek ve çocukların dijital ortamlardaki güvenliği için kurulan araştırma komisyonu toplanacak. Salı ve çarşamba günleri ise mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. 30 maddelik 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Yargının hızlandırılmasını ve etkinliğinin artırılmasını hedefleyen yeni düzenlemeyle duruşmalar arasındaki süre kural olarak 3 ayı geçemeyecek ve belirsiz alacak davaları kaldırılacak. İcra takibi öncesinde idareye başvuru şartı getirilirken miras yoluyla gelen taşınmaz satışlarında ilk açık artırma sadece mirasçılar arasında yapılacak. Ayrıca idare mahkemelerinde tek hakimle çözülecek davaların kapsamı genişletilerek mahkemelerin iş yükü hafifletilecek. Ticaret Bakanlığı 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinin süresini uzarttı. Otomotiv sektöründe fiyat istikrarının sağlanması, stokçuluğu ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla uygulanan araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay 6 bin kilometre geçmeden satılamaması ve yılda 3'ten fazla araç satışında yetki belgesi kuralı 1 Ocak 2027'ye kadar yürürlükte kalacak. Kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirmek isteyenler için ilk aşama hac ön kaydının yapılması. Daha önce 19 Haziran'da sona ereceği açıklanan 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine ek süre tanındı. İşlemler 26 Haziran Cuma gününe kadar uzatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguş, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü görevine seçilen Doktor Ahmet Hasanov için bir tebrik mesajı yayımladı. Hasanov'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Paguş, Bulgaristan'daki Müslüman toplumun birlik, beraberlik ve dini hayatının gelişimine yönelik hizmetlerin yeni dönemde de başarıyla süreceğine inandığını belirtti. Paguş ayrıca uzun yıllar boyunca büyük bir özveriyle hizmet veren önceki başmüftü Doktor Mustafa Hacı Aliş'e de emeklerinden dolayı teşekkür etti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl yaklaşık 3 milyon öğrenciyi ağırladığı yaz Kur'an kursları için kayıtlar bugün başladı. Eğitimler 6 Temmuz'da başlayacak. Gündüzlü kurslarda 14 Ağustos, yatılı kurslarda ise 21 Ağustos'a kadar devam edecek. Öğrenciler hem Kur'an-ı Kerim'in nuruyla buluşacak hem de İslam'ın esaslarını ve güzel ahlakı öğrenecek. Çocukların gelişim dönemlerine uygun sosyal etkinliklerle milli ve manevi değerlerin aktarılması hedeflenen yaz Kur'an kurslarına 13 Temmuz'a kadar kayıt yapılabilecek. Zonguldak'ta icazet merasimi heyecanı yaşandı. İl müftülüğü tarafından düzenlenen ve şehrin ilk hafızlık icazet merasimi olma özelliği taşıyan programlar kapsamında 42 kız ve 35 erkek olmak üzere toplam 77 hafız için icazet merasimi gerçekleştirildi. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet İshak Demir, Türkiye genelinde her yıl yaklaşık 90 bin öğrencinin hafızlık eğitimi aldığını belirtti. Demir, hafız öğrencilere ezberlerini muhafaza etmelerinin yanında Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yönelik çalışmalar yapmaları ve Kur'an'ın mesajlarını hayatlarına yansıtmaları tavsiyesinde bulundu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 34, Antalya 36, Eskişehir 28, Trabzon 25, Erzurum 27, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Kudüs 29, Defkoşa 30, Girne 28, Saraybosna 27, Gümülcine 32 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizlerle Balkanların bir başka önemli durağına, Kosova'nın başkenti Priştine'ye doğru yola çıkıyoruz. Osmanlı döneminde önemli bir idari ve ticari merkez olan bu şehir, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin kesiştiği bir nokta oldu efendim. Şehrin kalbinde eski çarşıya yakın bir konumda yer alan ve tarihi hafızanın en önemli tanıklarından biri olan Fatih Sultan Mehmet Camii Şerifini sizlerle birlikte ziyaret etmek istiyoruz. Kıymetli dostlar, Fatih Sultan Mehmet Camii 15. yüzyılın ikinci yarısında yaklaşık 1461 ve 1463 yılları arasında inşa edildi. Bu yönüyle Kosova'daki en erken Osmanlı Camii Şeriflerinden biri olarak kabul ediliyor. Camii Şerif'in banisi İstanbul'un Fatihi, Osmanlı Devleti'nin en büyük hükümdarlarından Sultan II. Mehmet Han'dır. Fatih Sultan Mehmet Han, Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetini kalıcı hale getiren seferleriyle yalnızca bir fetih lideri değil, aynı zamanda şehir kurucu bir medeniyet anlayışının da temsilcisiydi. Priştine'deki bu Camii Şerifi onun adına inşa edilen ve bölgedeki Osmanlı şehirleşmesinin temel taşlarından biri olan önemli bir yapıdır. Halk arasında Çarşı Camii olarak da bilinen yapı ismini bulunduğu konumdan almakta. Şehrin eski ticaret merkezine yakın olması sebebiyle Camii Şerif yüzyıllar boyunca hem ibadet hem de sosyal hayatın merkezinde yer almış. Camii Şerif'in tek kubbeli ana ibadet mekanı, kalın taş duvarları ve sade plan şemasıyla dikkat çekmekte. Bu sade mimari anlayış Osmanlı'nın erken dönem Balkan Camii Şeriflerinde sıkça görülen işlevsellik ve sağlamlık esasına dayanmakta. Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri'nin adına yaptırılmış olan bu Camii Şerif'in en dikkat çekici özelliklerinden biri zaman içinde geçirdiği değişimlerdir efendim. Yapı yüzyıllar boyunca çeşitli onarımlar görmüş, özellikle 17. yüzyılda meydana gelen yangınlar ve doğal yıpranmalar nedeniyle bazı bölümleri yeniden inşa edilmişti. Buna rağmen Camii Şerif özgün karakterini büyük ölçüde korumayı başardı, hamdü senalar olsun. Efendim, Camii Şerif'in iç mekanı Osmanlı'nın sade fakat ruhani atmosferini yansıtmakta. Gösterişli süslemelerden uzak yapısı, ibadetin huzurunu ön plana çıkarıyor. Ahşap detaylar ve taş işçiliği mekana dengeli bir estetik kazandırmış durumda. Zaman içinde yapılan birçok müdahaleye rağmen Camii Şerif'in genel planı korunmuş, böylece tarihi kimliği günümüze taşınmıştır. Sevgili dostlar, Camii Şerif'in çevresi Osmanlı döneminde Priştine'nin en canlı bölgelerinden biriydi. Eski çarşıya olan yakınlığı sebebiyle burada ticaret, ibadet ve sosyal yaşam iç içe geçmişti. Camii Şerif cuma günleri ve özel günlerde yalnızca bir ibadet yeri değil, aynı zamanda halkın bir araya geldiği önemli bir buluşma noktasıydı. Tarih boyunca Fatih Sultan Mehmet Camii çeşitli dönemlerde zarar gördü. Özellikle savaşlar ve siyasi değişimler nedeniyle zor zamanlar yaşadı. Ancak Kosova halkının ve farklı dönemlerde yapılan restorasyon çalışmalarının katkılarıyla ayakta kaldı ve şimdi de elhamdülillah yine asli hüviyetine kavuşmuş bir şekilde cami olarak vazifesini devam ettirmekte. Günümüzde Fatih Sultan Muhammed Han Camii Şerifi, Priştine'nin en önemli tarihi ve dini yapılarından biri. Şehrin modern dokusu içinde geçmişin izlerini taşıyan bu eser, hem yerel halkın ibadetine ev sahipliği yapan bir babacan tavır ile yerinde durmakta, hem de Kosova'nın Osmanlı mirasını yansıtan önemli bir kültür varlığı olarak ziyaret edilmekte. Kıymetli dostlar, Tarih ve Mekan programının bugün de sonuna geldik. Hepinizi Priştine Fatih Sultan Mehmet Han Camii Şerifinden Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 22 Haziran 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 7 Muharrem

dolduğu manzara kendisini çok etkilemişti. Mübarek yanaklarından yaşlar süzülmeye başladı. Öyle ki gözyaşlarıyla toprak ıslandı. Ümmetinin dünya ve ahiret mutluluğunu her şeyden daha fazla arzulayan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurdu: "Kardeşlerim, ölüm için hazırlık yapın. Hayat akıp giden su gibidir. Ezanla başlayıp salayla biten ömür, önce yeşeren, sonra da sararıp dökülen yaprak misalidir. Doğumun neşesi kadar ölümün hüznü de hakikattir ve bütün yaratılmışlar için bir süre takdir edilmiştir. Aldığımız her nefeste o büyük güne biraz daha yaklaşıyoruz. Günlerimiz, aylarımız ve yıllarımız birer birer geride kalıyor. Her düşen takvim yaprağıyla ömür sermayemiz tükenip gidiyor. O halde her türlü haramdan, kötülükten, kul hakkından kaçınalım. Hata ve günahlarımızdan nedamet duyup tövbe ve istiğfarla Rahman'ın engin merhametine sığınalım."

0: Bir ayet. Allah, eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Münafikun Suresi 11. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

0: Kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Ammar bin Yasir radıyallahu an bir gün hutbe okumuş, peygamberimiz gibi hutbesini kısa tutmuş, hem de güzel konuşmuştu. Hutbeden hoşlanan cemaat, keşke biraz daha uzatsaydın diyerek ona temennilerini dile getirmişlerdi. Ammar bin Yasir ise onların bu isteklerine Resulullah'tan işittiği şu hadisle karşılık vermişti: şüphesiz ki kişinin namazını uzun, hutbesini kısa tutması anlayışlı olmasının işaretidir. Siz de namazı uzun, hutbeyi kısa tutun. Çünkü kısa da olsa bazı sözler büyüleyicidir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun bir mesaiyle giriyor. Genel Kurul, emniyet mensuplarından basın sektörüne, ticari araç esnafından belediye taşınmazlarına kadar pek çok düzenlemeyi içeren kanun teklifini görüşecek. Mecliste aynı zamanda gizli oylamayla Sayıştay'ın yeni başkanı seçilecek ve çocukların dijital ortamlardaki güvenliği için kurulan araştırma komisyonu toplanacak. Salı ve çarşamba günleri ise mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. 30 maddelik 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Yargının hızlandırılmasını ve etkinliğinin artırılmasını hedefleyen yeni düzenleme ile duruşmalar arasındaki süre kural olarak 3 ayı geçemeyecek ve belirsiz alacak davaları kaldırılacak. İcra takibi öncesinde idareye başvuru şartı getirilirken, miras yoluyla gelen taşınmaz satışlarında ilk açık artırma sadece mirasçılar arasında yapılacak. Ayrıca idare mahkemelerinde tek hakimle çözülecek davaların kapsamı genişletilerek mahkemelerin iş yükü hafifletilecek. Ticaret Bakanlığı 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinin süresini uzattı. Otomotiv sektöründe fiyat istikrarının sağlanması, stokçuluğu ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla uygulanan araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay 6 bin kilometre geçmeden satılamaması ve yılda 3'ten fazla araç satışında yetki belgesi kuralı 1 Ocak 2027'ye kadar yürürlükte kalacak. Kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirmek isteyenler için ilk aşama hac ön kaydının yapılması. Daha önce 19 Haziran'da sona ereceği açıklanan 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine ek süre tanındı. İşlemler 26 Haziran Cuma gününe kadar uzatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguş, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü görevine seçilen Doktor Ahmet Hasanov için bir tebrik mesajı yayımladı. Hasanov'a yeni görevinde başarılar diliyor.

0: Yan Başkan Arpaguş, Bulgaristan'daki Müslüman toplumun birlik, beraberlik ve dini hayatının gelişimine yönelik hizmetlerin yeni dönemde de başarıyla süreceğine inandığını belirtti. Arpaguş ayrıca uzun yıllar boyunca büyük bir özveriyle hizmet veren önceki başmüftü Dr. Mustafa Hacı Aliş'e de emeklerinden dolayı teşekkür etti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl yaklaşık 3 milyon öğrenciyi ağırladığı yaz Kur'an kursları için kayıtlar bugün başladı. Eğitimler 6 Temmuz'da başlayacak. Gündüzlü kurslarda 14 Ağustos, yatılı kurslarda ise 21 Ağustos'a kadar devam edecek. Öğrenciler hem Kur'an-ı Kerim'in nuruyla buluşacak hem de İslam'ın esaslarını ve güzel ahlakı öğrenecek. Çocukların gelişim dönemlerine uygun sosyal etkinliklerle milli ve manevi değerlerin aktarılması hedeflenen yaz Kur'an kurslarına 13 Temmuz'a kadar kayıt yapılabilecek. Zonguldak'ta icazet merasimi heyecanı yaşandı. İl müftülüğü tarafından düzenlenen ve şehrin ilk hafızlık icazet merasimi olma özelliği taşıyan programlar kapsamında 42 kız ve 35 erkek olmak üzere toplam 77 hafız için icazet merasimi gerçekleştirildi. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet İshak Demir, Türkiye genelinde her yıl yaklaşık 90 bin öğrencinin hafızlık eğitimi aldığını belirtti. Demir, hafız öğrencilere ezberlerini muhafaza etmelerinin yanında Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yönelik çalışmalar yapmaları ve Kur'an'ın mesajlarını hayatlarına yansıtmaları tavsiyesinde bulundu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 34, Antalya 36, Eskişehir 28, Trabzon 25, Erzurum 27, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Kudüs 29, Lefkoşa 30, Girne 28, Saraybosna 27, Gümülcine 32 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti. Kim bilir? Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım. Ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere Başkanlık Müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk aziz dostum.
1: Nasılsınız?
2: Elhamdülillah. Çok sağ olun. Sizleri sormalı.
1: Hamdolsun. İyiyiz, iyiceyiz. Programın başında her defasında soruları zihinde saklamak yerine bize gönderin, bir hayra vesile olabilirsiniz diye temenni ediyoruz ve sizin için ifade ettiğimiz cümle hissiyata tercüman olmak. Yani bu bir his, evet akılla yürütülmüş ama en çok his ve ister istemez hissi yanıltacak çok materyal var bugün. İnsanları yanıltmak üzere. Bu konuda fikriniz ne, düşünceniz ne?
2: Doğru, hakikaten çok fazla uyarıcı var. Çok. Yani eskiye kıyasla, eski derken benim çocukluğum, gençliğime kıyasla bugün birçok şeyin kolaylaştığını söylüyoruz ama o nispette de artık zorlaştığı ve ağırlaştığını da söylemek durumundayız. Çünkü zihnimizi meşgul edecek, duygularımızı yönlendirecek şeyler çok arttı. Bilgi çok çoğaldı, çabuk ulaşılabiliyor ama o nispetle de bilgi kirliliği dediğimiz bir olay da karşımıza geldi. Doğru olanla olmayanı, manipüle edenle etmeyeni nasıl ayıklayacağız? İşimize yarayanı nasıl seçip içinden alacağız ve onu hayata dönüştüreceğiz? Özellikle bu bir inançla alakalıysa keşke demeyeceğimiz bir yolu nasıl bulacağız? O yüzden mesela hakikaten bizim televizyonumuzun, radyomuzun güvenle dinleyin, güvenle seyredin kavramını ben özel önem atfediyorum.
1: Evet.
2: Hem kendisi hem çocukları, henüz çocuklar da iyi kötüden ayırt edebilecek belki bir şeye de sahip olmayabilirler donanımı. O yüzden Diyanet İşleri Başkanlığımızın hem yayınları hem yaptığı faaliyetler, özellikle hemen her noktadan dinlenebilen radyoları, televizyonları bu anlamda bir güven unsuru olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Gayret edenlerden de Allah razı olsun.
2: Amin.
1: Bugünkü sorumuz şu şekilde başlıyor. Yine aslında bizim başta söylediğimiz hislere kurban gidenlerin ya da o hisse onları sokanların üzerinden düşünmek lazım. Müslümanlık buysa ben bu dini, bu İslam'ı terk ediyorum, istemiyorum şeklinde sosyal medyada mesajlar dolaşıyor, görseller var, videolar var. Bu tür mesajlar kasıtlı da olabilir ama böyle düşünen bir kişi olsa bile buna sebep olanların hiç mi suçu yok denmiş. Evet, bir de bu taraftan bakarak yani kişiyi günaha sokanı mı söylüyor zannediyorum böyle. Bunu nasıl değerlendirmek
2: kötü
1: lazım?
2: Örnek olan, kötü örnek olan, Müslümanım deyip de evet. İslam'a, Müslüman'a yakışmayacak tavır evet. davranışlarda olanla. Evet, onların da vebali, sorumluluğu var. Eğer Müslümanlık buysa, İslam bunun yaşadığı gibi bir dinse, ben bu dinde yokum dedirtecek kadar protest, isyan dolu bir cümleyi kurmaya sebep olan bir tavır, davranış sergileyen bir insan da varsa bu gök kubbenin altında şüphesiz sorumludur. Tabii soru soran kardeşimizin tespiti bana göre son derece saygıya değer. Belki bu bir protest gibi kokuyor. Belki arkadaş da diyor bu kasıtlı da olabilir böyle bir söz. Yani bu şekilde bir, çünkü insanların bir mesaj yazıp da bunun ne kadar kişi tarafından okunduğunu görmek, tıklandığını, beğenildiğini, tekrar bunun başkalarına servis yapıldığını görmekle alakalı bir yüksek bir beklenti var. Onun için de çok hemen herkesin ilgisini çekebilecek cümleler kurmaya gayret eden bir kesim olduğu da biliniyor. Ama ben bunları bilerek bile olsa, böyle bir suistimal edilebilecek kasıtlı bir yönlendirme olsa bile, bir kişi bile bu yüzden İslam'a mesafe koyuyorsa, Müslümanlar hakkında olumsuz bir kanaata sahip olacak bir halle halleniyorsa, buna kim neden olduysa bundan dolayı sorumlu olduğumuzu peşinen kabul etmeliyiz.
1: Evet.
2: Ha tabii bir de şu var, bilinçli bir Müslüman asla bu tür şeyleri kıyas olarak ya da örnek olarak göz önünde tutmaz. Mesela halkımız arasında oruç tutmayana kızıp oruç bozulmaz denir değil mi? Ya da trafik kurallarına uymayan birine bakıp da hadi ben de uymuyorum, ben olmaz. De ihlal ediyorum. Evet. Herkes yapıyor, ben de yapıyorum. Bunlar olmaz. Peki ne yapılır? İmkanlar ölçüsünde hata yapana, yanlış yapana, doğru olanı, olması gerekeni hatırlatmak ve onu iyi olana, güzel olana davet etmek gibi bir aynı zamanda sorumluluğumuz var. Neticede herkes üzerine düşeni yapar ve bunun olumlu ve olumsuz sonuçlarına katlanmak zorunda kalır. Bu bir vaka. Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinin 2. ayetinde Selman Bey kardeşim, ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udvan buyrulur. Bunu bizi dinleyen kardeşlerimizin büyük bir çoğunluğu bilir diye inanıyorum.
1: Evet.
2: İyilik ve takva hususunda konusunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Yani bir kötülüğü gördünüz, ona yardım etmeyin. Onu da taklit etmeyin. Onun benzerini yapmayın. İyi örnek alın. Allah'a en çok kul olmaya çalışan, takva sahibi olan insanı kendinize örnek alarak alın. Hatayı görüp de, yanlışı görüp de o bunu yapıyorsa o zaman bu dinde hayır yoktur gibi bir kanaata, o insanda hayır olmayabilir. O insan hata yapıyor olabilir, münferit bir olay olabilir. Ama ne olur, sadece bir iki kişiyi görüp de bu konuda kesin karara varmak gibi bir yanılgıya düşmeyelim. Malum gene bir çok bilinen hadis-i şeriflerden birisi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et buyurur değil mi? Bunun üzerine bunu duyan sahabe efendilerimiz sorarlar, ey Allah'ın Resulü, kardeşimiz mazlum ise yardım edelim, zalim ise ona nasıl yardım edelim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi çok dikkati değer. Onu zulmetmekten engellersin. Senin ona yardımın işte budur. Yani bir Müslüman olduğunu bildiğimiz bir insanı yanlış yolda, hatalı bir iş ve işlemi yaparken gördük. Nasıl bir tavır sergileyeceğiz? Eğer ona bir özellikle de onun yakınıysak, arkadaşıysak, dostuysak, akrabaysak, komşuysak, usulünce onu da kırıp dökmeden, onun egosunu, enesini de ortaya çıkaracak bir söz söylemeden, çözüme dönük, onu hatasından vazgeçirmeye dönük iyilikle, güzellikle ona hata olduğunu hatırlatacak bir formülle yaklaşmalıyız bu meseleye.
1: Bu hadis ne kadar yanlış anlaşılmış değil mi? Akrabamsa, çocuğumsa, zulmediyorsa olsun, yanında olayım. Hayır, hayır.
2: Benim arkadaşım, benim arkadaşım, benim ahbabım. Asla.
1: Asla.
2: Hak nerede? Hakikat nerede? Doğru olan ne? Ya da X şahıs yaptı aynı fiili, bir de Y şahıs yaptı. Y'yi ben seviyorum, tanıyorum. O fiiller aynı olmasına rağmen davranışlar, eylemler. Birine kızıyorum, birine kerataya yakışıyor diyorum.
1: Ya.
2: Bu asla bize yakışır şeyler değil. Bu Nasrettin Hoca adına uydurulmuş hikayeler de doğru değil.
1: Değil mi?
2: Kerataya yakışıyor. Asla kabul değil. Şimdi İslam'a davet görevinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl bir zorluk yaşadığını bir düşünelim. Biz bir kişiye bunu anlatamıyoruz. Yakınımıza söylemekten çekiniyoruz bazen değil mi? Otobüste ya da bir toplu taşımda yanımızda bir hata olduğunda tereddüt ediyoruz. Bu hatayı düzeltsek nasıl anlaşılır diye. Efendimizin durumunu empatiyle bakalım. O nasıl bu kadar güzelliği ortaya çıkarabildi? Puta tapıldığı bir dönemde, gücün her şey olduğu bir dönemde, haklı olmak için varlıklı olmanın yettiği bir dönemde, itibar için, işte şan şöhret için şu kabileden olmanın yettiği bir dönemde, nasıl Allah katında herkesin bir tarağın dişleri gibi eşit olduğu hakikatini, çıplak gerçeğini nasıl ortaya koyacaksın, değil mi?
1: Evet.
2: Şimdi bununla ilgili dönüp baktığımızda bakıyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk akla gelen özelliği iyi bir örnek olarak bir yaşantısının olması. Rol model bir insan. Eylemleriyle söylemleri, özüyle sözü tutarlı. Nasıl inanıyorsa öyle yaşıyor. Ne söylüyorsa onu yerine getiriyor. Bu peygamber olmazdan önce de biliniyordu. Peygamber olduktan sonra belki onun en büyük artısı da buydu. Muhammedül Emin. O söylüyorsa doğrudur. İşte bunu gören sahabe efendilerimiz ona hayran oldular, inandılar. Hatta inanmak kavramı çok iddialı bir kavram. Gayba, yani görmedikleri bir şeye inandılar. Efendimiz geliyor, diyordu ki onlara, bana Cebrail geldi, bugün şu ayetleri getir. Evet, inanıyorlar. Cebrail'i görmüş gibi, sanki Cebrail onlara gelmiş de bu emaneti onlara vermişcesine, sahabe efendilerimizin büyüklüğü buradaydı. İnanıyorlardı. Onların fedakarlığına bakıyoruz. Analarından, babalarından, onların yolundan vazgeçtiler, Müslüman oldular. Evlerini, iş yerlerini terk ettiler. Efendimizle beraber hicret ettiler, cihad ettiler. Şehit düştüler, gazi oldular. Zekat emri geldi, zekatlarını verdiler. İlk defa zekat verenlerden oldular. Faizden, alkol ilişkilerden, ayet geldi diye, Efendimiz men etti diye vazgeçtiler. Değil mi? Selman Bey, bir empatiyle baktığımızda bakın, bu kadar fedakarlığı peygamberimiz ve onun yanındaki insanlar nasıl yerine getirdi dediğimizde, özüyle sözüyle bir olmak insanlar üzerinde son derece etkili. O zaman şu hususu hep birlikte hatırda tutalım. Müslüman inandığı gibi yaşamak durumundadır. İslam sadece iyi niyetle, temennilerle değil, aynı zamanda bir eylem, bir tavır, bir duruş ve bütün davranışlarının bütünüdür. Her zaman olduğu gibi gelin bir de büyük fotoğrafa bakalım. İslam'ın emir ve yasaklarına yeterince riayet etmeyenler, yani göz göre göre günah işleyenler ve özellikle yeni yetişen nesil olmak üzere başkalarına kötü örnek olanlar, şöyle bir savunmada bulunabilirler mi? Kendilerini şu şekilde savunabilirler mi? Efendim, İslam dininde suçta, ceza konusunda da sorumluluk bireyseldir, ferdidir. Kişi başkasının günahından dolayı suçlanamaz. Beni örnek almasaydı, herkes kendi bacağından asılır. Herkes kendi yapıp ettiklerinden sorumludur. Benim hatalarımı görüp de İslam'dan soğuduğundan dolayı benim herhangi bir sorumluluğum yoktur gibi bu tarz bir savunma, bunu söyleyeni bile ikna etmez.
1: Değil mi?
2: O zaman her koyunun kendi bacağından asılmadığına artık inanmamız gerekir. Biz yaptığımız eylemimizle özellikle yeni yetişen nesle, hele evde rol model durumunda olan babalar, okulda öğretmenler, iş yerinde yöneticiler, eğer onlar da göz göre göre hatayı yapıyorlarsa, namaz, bir yandan namaz kılıyor, bir yandan İslam'ın tek kurtuluş yolu olduğunu söylüyor ama konuştuğunda doğru konuşmak gibi bir özelliği, hakikati sergileyemeyen bir insan çevresine inancı konusunda yeterince iyi örnek olmadığını kabul etmek zorunda. Hele hele şimdi bizi yeni dinleyenler, radyolarını yeni açanlar ne diyor bu Ulvi Hoca ile Selman Hoca dediklerinde, biz hangi soruya cevap arıyoruz? Müslümanlık buysa ben bu İslam'ı terk ediyorum ya, ben buna inanmıyorum diyen bir kişi bile olsa, soru buydu. Buna sebep olanın herhangi bir dahli suçu yok mu? Şüphesiz var. Biz bir, bize düşeni yapacağız. İki, çevremize de iyi örnek olma konusunda da bir sorumluluğu,
1: Müslüman kimliğini taşıyacağız.
2: Taşıyacağız.
1: Tabii.
2: Hele hele bizim nefesimiz, soluğumuz sınırlarımızın ötesinde de dinleniyor. Kıta Avrupa'sında, belki Amerika'da şu anda bizi dinleyen kardeşlerimiz var, değil mi?
1: Tabii.
2: Hatta saat farklılığından gecenin bir saatinde uykusu kaçtı, radyosunu açtı, bizi dinliyor. O kardeşim oradaki bir Hristiyana, bir Yahudiye, bir efendim inançsıza iyi örnek olmak zorunda. Efendim ben memleketimden uzaktayım, burada istediğim gibi yaşıyorum diyemez. Hele hele onları, orada yaşayan diğer insanları Müslüman buysa, İslam buysa dedirtecek bir davranışta bulunamaz. Bundan dolayı da kendisinin sorumlu olduğunu dikkate almalıdır. Bizi dinleyen kardeşlerimiz Arif ve Arifeler. Artık uzun uzun bu konuyu bence fazla konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Dilersen cevabımızı Efendimizin güzel bir sözüyle tamamlayalım.
1: Buyurun.
2: Hayra vesile olan o hayrı işlemiş gibidir. Yüce Allah hayra vesile olanlardan eylesin.
1: Amin.
2: Diğer insanların İslam'dan uzaklaşmasına sebep olacak tavır, davranışlardan bizi muhafaza eylesin.
1: Amin inşallah hocam, Allah razı olsun.
2: Dinlemişler.
1: Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

Sahabilerden birisi Resulullah Efendimiz'e dedi ki, ben alışverişte her zaman aldanıyorum. Satanın da satın alınanın da hilesi hep beni buluyor. Hep benim yolumu kesiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, aldanmaktan korkarsan alacağın şeyi 3 gün muhayyer olarak al. Yani 3 gün beklet, sonra işine gelirse al. İyi bil ki bir işte yavaş davranmak gerçekten de Rahman'dandır. Acele etmekse lanetlenmiş şeytandandır. Ey ihtiyatlı kişi! Köpeğe bile bir lokma ekmek atsan önce koklar sonra yer. Köpek burnuyla koklar, biz aklımızla inceleriz, aklımızla koklarız. Yeryüzüyle gökler bile Allah tarafından yavaş yavaş tam 6 günde yaratıldı. Oysa istese Allah yeryüzüyle gökyüzünü bir anda da yaratmaz mıydı? Ey hak yolcusu! Hakkın bu yavaş yavaş yaratışı, dilediğin bir şeyi yavaş yavaş fakat devamlı ve sağlam bir şekilde yapmayı sana öğretmek içindir.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

çıkar peşinde koşan insanlara yakın durma. O sana zaten her zaman düşman olacaktır. Umduğunu sende bulan çıkarcı kardeş gibi davranır. Umduğunu bulamazsa senden yüz çevirir, hiç karşılaşmamışsınız gibi durur.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı akşamlar. Az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun bir mesaiyle giriyor. Genel Kurul, emniyet mensuplarından basın sektörüne, ticari araç esnafından belediye taşınmazlarına kadar pek çok düzenlemeyi içeren kanun teklifini görüşecek. Mecliste aynı zamanda gizli oylamayla Sayıştay'ın yeni başkanı seçilecek ve çocukların dijital ortamlardaki güvenliği için kurulan araştırma komisyonu toplanacak. Salı ve çarşamba günleri ise mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. 30 maddelik 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Yargının hızlandırılmasını ve etkinliğinin artırılmasını hedefleyen yeni düzenlemeyle duruşmalar arasındaki süre kural olarak 3 ayı geçemeyecek ve belirsiz alacak davaları kaldırılacak. İcra takibi öncesinde idareye başvuru şartı getirilirken, miras yoluyla gelen taşınmaz satışlarında ilk açık artırma sadece mirasçılar arasında yapılacak. Ayrıca idare mahkemelerinde tek hakimle çözülecek davaların kapsamı genişletilerek mahkemelerin iş yükü hafifletilecek. Ticaret Bakanlığı 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinin süresini uzattı. Otomotiv sektöründe fiyat istikrarının sağlanması, stokçuluğu ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla uygulanan araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay 6 bin kilometre geçmeden satılamaması ve yılda 3'ten fazla araç satışında yetki belgesi kuralı 1 Ocak 2027'ye kadar yürürlükte kalacak. Kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirmek isteyenler için ilk aşama hac ön kaydının yapılması. Daha önce 19 Haziran'da sona ereceği açıklanan 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine ek süre tanındı. İşlemler 26 Haziran Cuma gününe kadar uzatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguş, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü görevine seçilen Doktor Ahmet Hasanov için bir tebrik mesajı yayımladı. Hasanov'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Paguş, Bulgaristan'daki Müslüman toplumun birlik, beraberlik ve dini hayatının gelişimine yönelik hizmetlerin yeni dönemde de başarıyla süreceğine inandığını belirtti. Paguş ayrıca uzun yıllar boyunca büyük bir özveriyle hizmet veren önceki başmüftü Doktor Mustafa Hacı Aliş'e de emeklerinden dolayı teşekkür etti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl yaklaşık 3 milyon öğrenciyi ağırladığı yaz Kur'an kursları için kayıtlar bugün başladı. Eğitimler 6 Temmuz'da başlayacak. Gündüzlü kurslarda 14 Ağustos, yatılı kurslarda ise 21 Ağustos'a kadar devam edecek. Öğrenciler hem Kur'an-ı Kerim'in nuruyla buluşacak hem de İslam'ın esaslarını ve güzel ahlakı öğrenecek. Çocukların gelişim dönemlerine uygun sosyal etkinliklerle milli ve manevi değerlerin aktarılması hedeflenen yaz Kur'an kurslarına 13 Temmuz'a kadar kayıt yapılabilecek. Zonguldak'ta icazet merasimi

0: Heyecanı yaşandı. İl müftülüğü tarafından düzenlenen ve şehrin ilk hafızlık icazet merasimi olma özelliği taşıyan programlar kapsamında 42 kız ve 35 erkek olmak üzere toplam 77 hafız için icazet merasimi gerçekleştirildi. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet İshak Demir, Türkiye genelinde her yıl yaklaşık 90 bin öğrencinin hafızlık eğitimi aldığını belirtti. Demir, hafız öğrencilere ezberlerini muhafaza etmelerinin yanında Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yönelik çalışmalar yapmaları ve Kur'an'ın mesajlarını hayatlarına yansıtmaları tavsiyesinde bulundu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 34, Antalya 36, Eskişehir 28, Trabzon 25, Erzurum 27, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 45, Kudüs 29, Lefkoşa 30, Girne 28, Saraybosna 27, Gümülcine 32 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan İlker Uykal.

Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün 22 Haziran Pazartesi, haftanın ilk iş gününü geride bırakırken akşamın huzurunu ve bereketini birlikte paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Günün yorgunluğunu geride bırakıp evlerine doğru yola çıkanlara, sevdikleriyle aynı sofranın etrafında buluşmaya hazırlananlara, işinin başında olanlara ve evlerinden bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Önümüzdeki dakikalarda birbirinden güzel eserler, hayata dair güzel sohbetler ve tabii ki sizlerden gelen kıymetli mesajlarla birlikte olacağız. Akşamın bu güzel vaktinde gönüllere dokunmaya, yüzlerde tebessüme vesile olmaya gayret edeceğiz. Yoğun bir gün geçirdiniz ama bu yoğunluğu geride bırakıp artık moral ve motivasyonunu yükseltme zamanı diyoruz. Dolayısıyla biz de buna yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bu frekansta Diyanet Radyo mikrofonlarında ben İlker Uykal. Diyanet Radyo'da Hayırlı Akşamlar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Akşamınız huzurlu, haneniz bereketli olsun diyoruz.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.
3: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
4: Trafiğin yoğun olduğu saatlerdeyiz. Bizleri iş çıkışında dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz şu an direksiyon başında olanlar var. Eve ulaşmak için kilometreleri geride bırakanlar var. Belki de aramızda bugün de yol bitmek bilmiyor diyenler var. Merak etmeyin, her yolun bir sonu vardır mutlaka. Biraz sabır, biraz dikkat gerekiyor ve bunları sağladığımız takdirde bu yolculukta tamamlanacak, şüpheniz olmasın. O yüzden acele etmek yerine kurallara uymayı, kendimizi ve diğer sürücüleri düşünmeyi tercih edelim. Çünkü birkaç dakika erken varmak için alınan riskler bazen çok daha büyük kayıplara sebep olabilir. Sizler güvenle yolunuza devam ederken biz de Diyanet Radyo olarak yol arkadaşlığınızı sürdüreceğiz. Güzel eserlerimiz, sıcak sohbetlerimiz ve gönüllere dokunan mesajlarımızla yol boyunca sizlere eşlik etmeye devam edeceğiz. Rabbim gideceğiniz yere sağlıkla, huzurla ve selametle ulaşmayı nasip etsin diyoruz ve sizlere hayırlı yolculuklar diliyoruz. Diyanet Radyo'dasınız, birbirinden güzel eserlerle ve tabii ki sizlerin mesajlarınızla akşamın bereketini birlikte paylaşacağız.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Türkiye'nin 81 iline, ilçelerine, köylerine, evlere, iş yerlerine, araçlarına ve gönüllerine misafir olduğumuz tüm

dinleyicilerimize, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında radyosunu Diyanet Radyo'ya ayarlayan, memleket hasretini, aynı duyguları ve aynı duaları paylaşan tüm kardeşlerimize de gönül dolusu selamlar gönderiyoruz. Radyonun açık olduğu, sesimizin ulaştığı her yerde bir dostluk köprüsü kurulduğuna inanıyoruz. Ve tabii ki sizlerden gelen mesajları da paylaşmaya başlıyoruz. Hayırlı akşamlar Tarsus'tan Ünal Bey. Allah'a emanet adlı ilahi canım kızım, damadım ve torunlarım için istiyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Aldık notlarımızın arasına. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar diyen bir başka dinleyicimiz daha var. Ankara'dan Murat Yayla Önü. O da yine sıradaki eseri Diyanet Radyo'ya armağan ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Zaman zaman bunları okuyacağız elbette. Zaman zaman da böyle güne dair, hayatımıza dair paylaşımları da yine bu mikrofondan yapmaya çalışacağız. Tabii birbirinden güzel eserler de bize eşlik edecek. Saatlerimiz 18.20'yi gösterirken şimdi yine güzel bir eser dinleyelim. Ardından tekrar birlikteyiz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Haziran ayını iyiden iyi hissediyoruz, hatta artık veda etmeye hazırlanıyoruz, öyle değil mi? Ve Haziran sıcaklarını da hissetmeye devam ediyoruz. Zaman zaman sağanak yağışlar olsa da ülkemizin birçok bölgesinde artık yaz sıcaklarını hissediyoruz. Avrupa ise çok daha farklı bir durumda sevgili dinleyiciler. Avrupa'da etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle birçok ülkede alarm seviyeleri yükseltilmiş durumda. Hatta bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması dahi bekleniyor. Tabii uzmanlar uyarıyor, özellikle

yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar vatandaşlar için dikkatli olunması yolunda uyarılar yapılıyor. Bu sıcak hava dalgasının Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor. Bu hafta içerisinde bu sıcakların Türkiye'ye de gelmesi tahmin ediliyormuş. Tabii bu haber bize başka bir şey daha hatırlatıyor. Yaz mevsiminin bereketini yaşarken sağlığımızı da ihmal etmeyeceğiz. Özellikle günün en sıcak saatlerinde, yani öğle vaktinde mümkün olduğunca doğrudan güneş altında kalmamaya, bol su tüketmeye ve yaşlı yakınlarımız varsa onları da sık sık kontrol etmeye özen göstereceğiz. Sıcaklar güzeldir ama aynı zamanda sağlığımızı da yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla aşırı sıcak da kötü. Yani her şeyin aşırısının kötü olduğu gibi sıcağın da aşırısı kötü. Dolayısıyla biz tedbirimizi alalım, tedbiri elden bırakmayalım diyoruz. Sıcaklara aman dikkat diyoruz. Saatlerimiz 18.25'i gösteriyor. Güzel bir eser dinleyelim şimdi, ardından yine isteklerinizle devam edeceğiz.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Diyanet Radyo'da akşamın bereketini, güzelliğini ve huzurunu paylaşmaya devam ediyoruz. İş çıkışı yorgunluğunuzu Diyanet Radyo ile atabilirsiniz. Evde olanlar için de aynı şey geçerli tabii ki. Radyonuz açıksa bir kenarda, çalıyorsa şayet gününüz daha güzel geçecektir. En azından buna inanıyoruz. Ve hayırlı akşamlar dilekleriyle gelen bir mesajımız. Kayseri'den selamlarını göndermiş dinleyicimiz. Oğlum Selim için çok sevdiği Mevlân Kürtiç'ten Aşkın Sardı eserini çalarsanız seviniriz demiş dinleyicimiz. Notlarımızın arasına aldık. Neden çalmayalım tabii ki. Bir başka mesajımız da. Selamun aleyküm sevgili Diyanet Radyo, ben Sultanşehir Sivas'tan Sevda demiş dinleyicimiz. Sevda Hanım sıradaki eseri

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Birçoğumuz şehirde yaşıyoruz ve şehirde apartmanlarda, binalarda yaşıyoruz, öyle değil mi? Birçoğumuzun da belki o binada, apartmanda dairesi var, yeri var. Acaba o dairenin tamamında tasarruf hakkımız var mı? O dairede her şeyi yapabilir miyiz? Nihayetinde insanlarla bir arada yaşıyoruz. Başkaları da aynı hayatı bizlerle birlikte paylaşıyor. Bazı noktalarda birbirlerimizin hakkına riayet etmemizi gerektiren bir Yargıtay kararı var sevgili dinleyiciler. Şöyle: mimari projeye aykırı olarak ve komşu rızası alınmadan kapatılan balkonlar bundan sonra hukuken kaçak yapı statüsüne alınıyor. Evet, böyle bir

karar var. Yani eğer balkonu kapatmak istiyorsanız komşunuzdan rıza almak zorundasınız. Çünkü ihlal durumunda mülk sahiplerini yıkıma ve para cezasına varan cezalar bekliyormuş. Yani bir onaylı mimari projeniz var. O projede yer almayan ve aynı zamanda komşunun rızası alınmadan yapılan cam, PVC veya ahşap balkon kapatmaların tamamı tek bir şikayetle yıkım ve para cezası yaptırımlarına tabi tutulabilecekmiş. Dolayısıyla burada kat mülkiyeti kanunu, balkonların dairenin kişisel bir uzantısı olduğu yönündeki o genel kanıyı da ortadan kaldırıyor. Balkonlar, teraslar, yani binanın dış cephesinin olduğu her yer tüm kat maliklerine ait ortak alanın bir parçası olarak kabul ediliyor. İşte böyle bir karar var. O yüzden balkonlarda böyle bir tasarrufa gidecekseniz burada komşu rızasının alınması artık şart olmuş. Zaten zaman zaman böyle küçük tadilatlar komşular arasında büyük tartışmalara da sebep olabiliyor, öyle değil mi? Hatta geçtiğimiz günlerde çok böyle hepimizi üzen bir olay yaşanmıştı. Zannediyorum Fethiye'de olması lazım. Muğla Fethiye olabilir. Komşunun kapı sesinden rahatsız olan bir başka komşusuyla tartışma başlıyor ve o tartışma artık silahların konuştuğu bir hal alıyordu ve orada da bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Yani böyle hiç istenmeyen sonuçları da olabiliyor zaman zaman. Bir arada yaşadığımız, ortak alanları kullandığımız yaşam alanlarında birbirlerinin hakkına insanların riayet etmesi gerekiyor. Nihayetinde bu da bir haktır, bu da bir komşuluk hukukudur. Dolayısıyla bu komşuluk hukukuna herkesin de saygı göstermesi gerekiyor. Komşuluk dediğimiz şey sadece kapı komşusu olmak değil ki, birbirinin hukukunu da gözetmek. En zor zamanında belki o dayanışmayı ortaya koyabilmek, ortak alanlara saygı göstermek. Bunların hepsi iyi komşuluğun gerekleri. Ve bence iyi komşuluk böyle mahkeme kararlarıyla değil, karşılıklı anlayış, saygı ve nezaketle güçlenmeli. O halde ne diyoruz? Rabbim hanelerimizi huzurlu ve komşuluklarımızı da muhabbetli eylesin. Her işimizi de gönül inceliğiyle yapabilmeyi nasip etsin diyoruz. Şimdi güzel bir eser dinleyelim.

aşık olmuşum hilale, ilaleme ettir bu hale, istiklalle istikbale, koşarım adım Mehmet, istiklalle istikbale, koşarım adım.

Saatlerimiz 18.41 oldu. Diyanet Radyo'da birlikteliğimiz devam ediyor. Sizlerden gelen çok güzel mesajlar var. Bir tanesi var ki okurken bizi hakikaten son derece mutlu etti. Şöyle içimden iki defa okudum. Bir de şimdi sizlerle paylaşmak isterim. Yorulmuş ruhlarımıza bir vaha, karmaşık zihinlerimize bir pusula olan programlarınız için sonsuz teşekkürler. Diyanet Radyo sadece kulaklarımıza değil, kalplerimize hitap eden bir mektep adeta. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Kalbinizin güzelliği sesinize, sesiniz de bizim evlerimizin bereketine yansıyor. Hayırlı, huzurlu yayınlar dilerim demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, eksik olmayın. Onlar tabii sizin güzel düşünceleriniz bizlerle paylaştığınız için bizler de ziyadesiyle mutlu olduk. Sağ olun. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Ege'nin incisi güzel İzmir'den selamlar göndermiş Fethi Bey. Ve bizden Eşref Ziya'dan Hayat Bu ezgisini istiyormuş. Diyanet Radyo dinleyicilerine gelsin demiş ve hem dua eder hem de dua bekleriz diye de eklemiş dinleyicimiz. Biz de dua bekliyoruz ve güzel dileklerimiz, dualarımız da sizlerle paylaşıyoruz. En güzel yarınlar, en güzel günler hep sizinle olsun. İstekleriniz neyse, tabii hayırlısıysa şayet, hepsi yerine gelsin. Rabbim onları sizlere yaşamayı nasip etsin diyoruz ve güzel bir eser dinliyoruz şimdi.

Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

hayırlı akşamlar devam ediyor. Saatlerimiz 18.52'yi gösteriyor. Diyanet Radyo'dasınız. Hayırlı akşamlar programında sizlerle birlikteyiz. İyi akşamlar, iyi yayınlar dileyen Kahramanmaraş'tan Zeynep Hanım. Canım annem ve canım babam için Grup Genç'ten Sabır Düştü adlı eser istiyorum demiş. Bir başka mesajımız da güzel bir haberi paylaşmış bizimle. Selamlar olsun Eskişehir'den Tuğba. Peygamberimizin aile hayatını bir nebze de olsa örnek alarak yazdığı kompozisyon yarışmasında birinci olan eşim Ömer'i çok tebrik ediyorum demiş. Biz de tebrik ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz kendisine. Sağ olun. Bu güzel mesaj için de size de ayrıca teşekkür edelim. Ve bir başka yine mesajımız. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Akşamınız hayırlı olsun. Kocaeli'den Özlem Hanım. Yayınımızın akşamımızı güzelleştirdiğini ifade eden bu güzel ifadelerinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Öncelikle ben bunu bizzat söylemek isterim. Başta eşim olmak üzere ailesinden ve sevdiklerinden uzakta olan tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum demiş. Rabbim en kısa zamanda kavuştursun bizleri duasıyla diyor ve eşim Halil İbrahim için Ömer Karaoğlu'ndan Arzuhal adlı eseri rica ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bunları da yine notlarımızın arasına alıyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Güzel eserlerle biz de mikrofonlardayız.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
2: Hayırlı akşamlarda bir saati geride bıraktık bile evlere dönüş yolunda olan dinleyicilerimize, yolda olan dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. Evde sevdiklerini bekleyen dinleyicilerimize Diyanet Radyo eşliğinde evin işlerini bu saate bırakmayıp bitiren dinleyicilerimize kolaylıklar ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Okul yolundan gelip evinde derslerinin başına geçenlere, şu okulun son günlerinde belki arkadaşlarıyla güzel vakit geçirenlere, sevgili evlatlarımıza Rabbimden zihin açıklığı diliyoruz. Ve tabii ki bu akşamın huzurunu ve bereketini birlikte paylaşıyoruz. Bir yargı haberi daha var, bir yargı kararı. Çok dikkatimi çektiği için paylaşmak istiyorum sizinle. Özellikle aile hayatından bahsetmişken, aile hayatında işte eşlerin, çocukların, büyüklerin birbirleriyle olan iletişimlerinin güçlü olması gerektiğine dair bir örneği verdiği için sizlerle paylaşmak isterim bu haberi. Şöyle bir haber, boşanma davasına konu olan bir olayda eşini ve evini ihmal ettiği, zamanının büyük bölümünü kahvehanede geçirdiği iddia edilen koca ağır kusurlu bulunmuş. Yargıtay'da yerel mahkemenin kararını onamış ve eşe tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetmiş. Yani aile hayatında eşlerin birbirlerine karşı sorumluluklarını yeniden hatırlatan bir haber değil mi bu? Aile hayatının sadece aynı çatı altında yaşamak olmadığını bir kez daha gösteriyor bence bu haber. Evliliğin sevgi kadar sorumluluk gerektirdiğini, muhabbet kadar emek ve anlayış gerektirdiğini de ifade ediyor. Elbette dostlarıyla insanların vakit geçirmeye ihtiyacı vardır. Ancak aileyi ihmal edecek ölçüde geçirilen zaman eşler arasında bağı zayıflatabilir. Çünkü huzurlu bir yuvanın temeli birlikte geçirilen vakit, karşılıklı ilgi ve ortak sorumluluk bilincidir. Aile içinde kurulan güzel iletişimin daha da güçlenmesi gerekir. Çünkü eğer varsa birçok sorun bu güzel iletişim sayesinde çözülebilir. O zaman şöyle bir düşünelim, bu akşam ne yapmamız gerekir? O iletişimi kuvvetlendirecek hangi adımları atmamız gerekir? Onun tavsiyesi de var ama şimdi güzel bir eser dinleyelim, ardından o tavsiyeyi de sizlerle paylaşayım.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Az önce aile içi iletişimi nasıl kuvvetlendireceğiz diye sormuştuk ya, bazı tavsiyelerim olabilir elbette, nacizane tavsiyeler. Uyarsanız faydasını görürsünüz diye düşünüyorum. Mümkünse telefonları bir kenara bırakacağız bunun için. Tabletleri kapatacağız. Ekranların ışığını biraz azaltıp birbirimizin yüzüne bakacağız. Gün boyunca pek çok mesaj okuyor, pek çok ekrana bakıyoruz zaten. Ama bazen aynı evin içinde, aynı sofranın etrafında oturduğumuz insanlarla yeterince vakit geçiremiyoruz. Oysa en kıymetli bildirim sevdiğimiz bir insanın tebessümü değil mi? En değerli mesaj göz göze kurulan samimi bir muhabbet değil mi? O zaman bu akşam biraz daha fazla konuşalım, biraz daha fazla dinleyelim. Yani şöyle bir konuşma olmasın. Ne yaptın bugün? Bir şey yapmadım, bildiğin gibi geçti. Hayır, bu iletişim değil. Bu iletişim değil, bu konuşma da değil. Bu sadece o anı geçiştirme refleksi. Bu refleksten uzak durun derim. Konuşmak böyle bir şey değil çünkü. Mesela çocuklarımızın gününün nasıl geçtiğini sorabiliriz. Büyüklerimizin hatrını sorabiliriz. Sevdiklerimize bu anlamda zaman ayırabiliriz. Çünkü paylaşılan vakit çoğalır. Paylaşılan muhabbet bereketlenir. O yüzden ne diyoruz? Rabbim hanelerimizi sevgiyle, sohbetle ve huzurla doldursun. Birazdan güzel mesajlarınızı okumaya devam edeceğim ama şimdi bir eser dinleyelim.

Diyanet Radyo'da akşamın bereketini paylaşmaya devam ediyoruz. Selamun aleyküm. Bitlis'te polis memuru olarak görev yapan oğlum ve tüm emniyet personeli için sıradaki ilahiyi çalar mısınız demiş dinleyicimiz Manisa'dan Kadrettin Bey. Tabii ki çalarız, size de armağan etmiş olalım bu eseri. Ordu'dan gelen bir mesaj var. Ordu'dan selamlar, güzel parçalar için sizlere ve Diyanet Radyomuza teşekkür ediyorum. Sıradaki parçayı Ordu Gölköy'de ikamet eden annem Nazmiye Kaya için istiyorum demiş dinleyicimiz, biz de ona hediye edelim. Sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir tarafından da gelen mesajlar oluyor zaman zaman. İşte onlardan biri Belçika'dan gelmiş Büşra Hanım. Babamın gününü kutluyorum demiş, onu çok ama çok seviyorum. Fatih Kısaparmak'tan bir eser istiyorum demiş. Bir bakalım arşivimize, müsaitse şayet onu da yine yerine getirmeye çalışalım diyoruz. Bir başka mesajımız, o da Van'dan geliyor. Van Hüsrev Paşa Camii'nden Ahmet Hüsrev Koyuncu, sıradaki eser aileme ve hepimize gelsin demiş. İşte böyle birbirinden güzel mesajlar geliyor. Okumaya devam edeceğim ama şimdi bir eser dinleyelim, ardından tekrar birlikteyiz.

Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013

Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo. Biz mutfak grubundan Kadriye ve Memduh Öztaş. Şu anda Tunceli Munzur Çayı'nın kenarında. Telefondan sizi dinliyoruz demişler. Bu güzel vatanı bize veren Rabbimize şükürler olsun duasıyla diyorlar. Sıradaki ilahiyi vatanımızın bekası için canlarını siper eden güvenlik güçlerimize armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle ülkemiz bir bütün ve bu topraklar içerisinde yaşayan herkes biricik, özel, kıymetli. Allah birliğimizi daim etsin diyoruz. Beraberliğimiz daim olsun. Çünkü bir olursak, beraber olursak bu beraberliğin karşısında hiçbir güç duramaz. Buna inanıyoruz, bunu biliyoruz ve bunun içinde dileklerimizi bu şekilde ifade ediyoruz. Bir başka mesaj, Allah'ım bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtma. Rabbim bizleri vatansız, ezansız, bayraksız, havasız, susuz, rızıksız, ilimsiz ve bilimsiz, çaresiz, sevgisiz ve sensiz bırakma Mevlam demiş Antalya'dan Dilek Hanım. Hayırlı, bereketli akşamlar dilemiş. Allah'a emanet olunuz diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Mustafa Karadoğan, Rabbim Gazze başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara yardım eylesin. Zulme direnen kardeşlerimize dayanma gücü, sabır ve zafer ihsan eylesin demiş. Sıradaki eseri ailem başta olmak üzere tüm dinleyenlere armağan ediyorum diye de eklemiş dinleyicimiz. Güzel bir eser dinliyoruz. Sizlerin mesajlarıyla birlikte yine akşamın bereketini paylaşmaya devam ediyoruz.

Diyanet Radyo'da Hayırlı Akşamlar programında sizlerle birlikteyiz ve güzel mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Hayırlı günler Bayburt'ta olan başımın tacı canım annem Nimet Meral için Yemen illerinde Veysel Karani adlı eser istiyorum demiş ve Allah'a emanet olun diyor dinleyicimiz. Bir başka mesaj, merhaba hayırlı akşamlar, kendimizi iyi hissettiğimiz, umudumuzu koruduğumuz güzel bir akşam dilerim diyor. Bornova'dan selamlarını gönderen Kevser Hanım, çok teşekkür ediyoruz bu güzel mesajlarınız için. Ve bugünün son mesajı diyebiliriz belki, çok da güzel bir mesaj, Şanlıurfa'dan geliyor. Şanlıurfa'dan bize yazan Rıdvan Bey. Şöyle başlıyor mesaj. Şanlıurfa'dan güzel bir akşam selamı. Bu akşam evimizde çaylar demlendi, muhabbet koyulaştı. Ben Rıdvan, yanımda hayat arkadaşım, eşim ve kıymetli çocuklarım Adil ile Rana var. Hep birlikte aynı sofranın etrafında, aynı sesin huzurunda radyomuzu dinliyoruz. Çayın buharı, çocukların gülüşü, aile olmanın verdiği huzur ve fonda radyodan gelen o tanıdık ses. Şanlıurfa'dan tüm dinleyenlere selam olsun. Sevdikleriniz yanınızdaysa kıymetini bilin. Çünkü en güzel anlar en sade olanlardır demiş. Hakikaten öyle. Bu akşamı sevdiklerinizle birlikte geçiriyorsanız eğer, onların gözlerinin içine bakıp onların mutluluğunu paylaşabiliyorsanız, bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bundan daha kıymetli bir hazine olabilir mi? Herkes o anlamda hazinesine sahip çıksın ve mutlulukları arttırmanın peşinden gitsin diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi işte bu duygulara tercüman olabilecek belki güzel bir eser dinleyelim.

Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası. Reklam.

Ve kıymetli dinleyicilerimiz, Diyanet Radyo'da Hayırlı Akşamlar programının bugün de sonuna geldik. Bu akşam da yolculukta, evlerinizde, iş yerlerinizde bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Rabbim akşamınızı huzurla, hanenizi bereketle, gönlünüzü de sükunetle doldursun. Günün yorgunluğunu geride bıraktığınız, sevdiklerinizle güzel vakit geçirdiğiniz hayırlı bir gece geçirmenizi diliyoruz. Unutmayalım, her günün sonunda şükredecek bir nimet ve umut edecek yeni bir sabah vardır. Ben İlker Uykal, Diyanet Radyo mikrofonlarından sizlere veda ederken sağlık, huzur ve afiyet diliyorum. Akşamınız bereketli olsun. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Masal Karavanı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masal.

Masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dünya zevkleriyle oyalananlar ölüm yaklaşınca uyanırlar. Fakat ellerinden artık bir şey gelmez. Aç gözlüğü çok mal doyurmaz. Ecel gelince pişman olur ama artık geri dönüş yoktur.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun

0: bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da. Günün duası.
1: Alemlere rahmet Efendimiz yağmur duasını şöyle yapardı. Hamd, Rahman, Rahim, din ve hesap gününün maliki olan alemlerin Rabbine aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. O dilediğini yapar. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indir. İndirdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle ve yağmuru muhtaç olduğumuz zamana kadar indir.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar, alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar, yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık, üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları?

Uçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

0: kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üstüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Adalet mülkün temelidir. Adalet hayatın düzenidir. Sağlam temellere ve düzene sahip olmak için oluşturulan Mecelle Kanunu, Mecelle'den dersler programıyla sizlerle buluşuyor. Nurettin Muhtar Acar'ın hazırlayıp sunduğu Mecelle'den dersler, Salı ve Perşembe günleri saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Geminin içindeki su gemiyi batırır. Geminin altındaki su gemiyi kaldırır, sırtında taşır. Ağzı kapalı desti, uçsuz bucaksız denizin üstünde, içi hava dolu bir şekilde yüzer durur. Gönlünde dervişlik havası, aşk havası bulunan kimse de, dünya denizinin üstünde batmadan durur. Şu halde gönlü min ledün ilmiyle, yani ilahi aşk havasıyla doldur da, onun ağzını bağla ve mühürle.

0: Masal Karavanı az sonra.
1: Resul-i Ekrem mescitte ibadet ederken kendisi itikafta bulunduğu sırada bazı kişilerin yüksek sesle Kur'an okuduklarını işitince, "Dikkat edin, hepiniz Rabbinize münacat ediyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kıraatte ya da namazda biriniz sesini diğerinden daha fazla yükseltmesin" buyurarak onlara ibadet ederken bile ölçülü olmaları noktasında ikazda bulunmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren:

0: ağzına attık. Eteklerini rengarenk çiçeklerle dolduran kızlar en güzel tacı yapmak için birbiriyle yarıştı. Bütün kızlar ördükleri taçlarla bir bir kraliçeye dönüştü. Yanımdaki bütün kraliçelerden daha güzel bir şey fark ettim. Oradaydı. Tam karşımda. Gidip onu almalıydım. Kimse fark etmeden sessizce gittim. Elimi uzattım. Tam dalından koparacakken öyle canım yandı ki anlatamam. "Sen nasıl bir çiçeksin?" diye söylenirken aslında elimi acıtanın bir arı olduğunu fark ettim. O güzel çiçeğin yapraklarının arasından başını çıkardı ve uçup gitti. Parmağımın acısıyla kaçan arının peşine takıldım. O uçtu, ben kovaladım. O kovdu, ben saklandım. Derken onu yuvasına kadar kovaladım. Sonunda onu yakaladım. Göz göze geldik. Acı acı yüzüme baktı. "Dur," dedi ve bana bir şey göstermek istedi. Karnında büyük bir yara vardı. Elime baktım ve arının iğnesinin elimde kaldığını gördüm. Arı beni soktuğunda iğnesi elimde kalmıştı ve büyük bir yara açılmıştı. Bana ağacı işaret etti. Ağaçta bir kovan vardı. Çok yaklaşmadan orada neler olup bittiğini görmek istedim. İçeride bir kraliçe arı, yüzlerce erkek arı ve binlerce işçi arı vardı. Bütün arılar harıl harıl çalışıyordu. Hepsinin bir görevi vardı. Hiç boş oturan yoktu. İşçi arıların ördüğü peteklerin içi bal doluydu. Gördüklerime öyle hayran kaldım ki parmağımın acısını unuttum. Teşekkür etmek için arkamı döndüğümde beni sokan arının gitmiş olduğunu gördüm. Çok üzüldüm. Düşündüm de dünyadaki herkes, bir arı, bir çiçek ya da bir insan kendi sisteminde hep bir amaç için çabalıyordu. Bizim dışarıdan anlam veremediğimiz bazı durumların bir de görünmeyen tarafı vardı. Anlamadan, bilmeden kimse hakkında fikir yürütemeyeceğimi bir kez daha anladım. Her şeyin bir görünen yüzü, bir de görünmeyen yüzü vardı. Arıların muhteşem dünyasıyla beni tanıştıran arı, bal yapmak için çiçeklerden polen toplamaya çıkmıştı. Benim o çok beğendiğim çiçeğin içinde çalışıyordu. Ben elimi çiçeğe atınca korkmuştu. Kendini korumak için de beni sokmuştu. Oysa arılar birini soktuklarında asıl yarayı kendileri alırlar. Zavallı işçi arı bunu bilmiyordu. O bu dünyadaki görevini tamamlamıştı. Onun kolonisinde çalışan binlerce işçi arıysa görevine kaldığı yerden devam ediyordu. İçimdeki gücü ve yeteneği fark edeceğim. Ben kimim? Ne yapmak isterim? Nasıl büyümek ve yetişmek istiyorum? Büyüdüğümde kim olmak istiyorum? Evet, ben bir amaç edineceğim. Arılar koloni halinde yaşar. Arılar kolonisinde bir kraliçe arı, birkaç yüz erkek arı ve binlerce işçi arı vardır. Kolonide iş bölümü ve yardımlaşma çok önemlidir. Herkesin bir görevi vardır. Kraliçe arının görevi koloninin başında olup birliği ve düzeni sağlamak ve yumurtlamaktır. Mevsime göre her gün 2000 civarında yumurta bırakabilir. Böylece arıların nesli devam eder. Aynı kovanı paylaşan bu arı ailesinde yalnızca kraliçe arı yumurta yapabilir. Temizliği ve beslenmesiyle işçi arılar ilgilenir. Kendisi beslenemez. Bakıcı işçi arılar onun ağzına arı sütü verir. İşçi arıların işi elbette sadece bu değil. Onlar aynı zamanda kovan bekçiliği, temizliği ve havalandırılması, yavru bakımı, arı sütü ve bal mumu salgılama, petek örme, kovana nektar, propolis, polen, su taşıma ve balın olgunlaşmasını sağlama gibi görevlerden de sorumludur. Dışarıdan nektar, polen ve propolis toplayan işçi arılara tarlacı arı denir. Şimdi bir düşünelim bakalım. Tüm bunları arılara öğreten kim? Anlattıklarım sana ne hissettirdi? Duygu, düşünce ve hayal dünyanı ister kelimelerle, ister resimle anlat. Hadi bakalım. Hayal kurmaya değer.
1: Masal Karavanı.

Yasin suresinin şifasını gönlümüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

kimsesiz ve yoksul, aç ve çıplak, dost ve düşman, kimi bulursan doyur, giydir. Sözün doğru, dilin tatlı olsun. Özün ve sözün birbirini tutsun. Zengin olmak istersen kanaatkar ol. İnsanlara karşı güler yüzlü ol ve tatlı dil kullan. Kendine

hürmet edilmesini istersen, başkalarına hürmet göster. İnsana karşı insanlık göstermek, insanlığın göstergesidir.

Önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da. Kadim Mısralar.

Ne saadet bu, ne izzü devlet, ki yüzünden güle ehli hacet. İhtiyaç sahiplerinin senin sayende sevinmesi ne büyük saadet, ne büyük yücelik, ne büyük devlettir.

Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Kıymetli Diyanet Radyoları dinleyenleri, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu, ikramı ve ihsanı üzerinize olsun. Sevgili Peygamberimizin çocuklarla ilgili hadislerini okuduğumuz ve o hadisler eşliğinde bugünün çocuklarını düşündüğümüz programımıza hoş geldiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisine Medine'de yılın ilk mahsulü getirildiğinde şöyle dua ederdi: Allah'ım, şehrimize, meyvelerimize, ölçü ve tartımıza bereket üstüne bereket ihsan eyle. Sonra da o yeni getirilen meyveyi yanında bulunan çocukların en küçüğüne ikram ederdi. Doğrusunu söylemek gerekirse çocuğa öncelik vermek Peygamber Efendimizin örnekliğinden de anlaşılacağı üzere son derece zarif bir davranıştır. Bu aynı zamanda sadece ahlaki değil, hukuki anlamda da çocukların önceliğini aklımıza getiriyor. Çocuk kırılgandır, bağımlıdır, korunmaya muhtaç bir şekilde dünyaya gelir. Doğrusu hiçbir çocuk kendi hayatını kendi seçerek dünya yaşamına başlamaz. Dolayısıyla büyüklere emanet olarak geldiği bu dünyada ona öncelik tanımak büyüklerin bir lütfu ve ikramı değil, sorumluluğudur. Ahlaki açıdan bakıldığı zaman aslında gücü olanın, imkanı olanın güçsüzü ve ihtiyaç sahibini gözetmesi zaten insan olmanın gereğidir. Aile içerisinde küçük bir çocuk dünyaya geldikten sonra o çocuğun büyüdüğü süreçlerde okula dahil olduğu ve kendi ayakları üzerinde duracağı yaşa geleceği süreçlerde etrafındaki bütün yetişkinlerin ona öncelik vermesi, onu gözetmesi ve onun ihtiyaçlarını kendilerine tercih etmesi son derece ahlaki bir yaklaşımdır. Çocuğun güvendiği ve çocuğun iyiliği için önceliği şarttır. İşte bu yüzden çocuk eksenli bir hayatın, çocuğun üstün yararını önceleyen bir bakışın önemi büyüktür. Çocuk eksenli derken her şeyin çocuğa göre ayarlandığı ve çocuğun her istediğinin yapıldığı bir dünyayı anlatmıyorum. Aksine çocuğun gözden kaçırılmadığı, hayatın hızlı akışı içerisinde çocuğun ihmal ve istismar edilmediği, çocuğun daima öncelikli olarak korunup kollandığı ve yetiştirilip geliştirildiği bir hayattan bahsediyorum. Peygamber Efendimiz hayatı boyunca küçük çocukların korunması, incitilmemesi, özenle yetiştirilmesi ve ibadet edilen alanlarda büyükleriyle birlikte bulunarak maneviyatı tatması konusunda hassas davranmıştır. Toplumsal açıdan çocuğun öncelenmesi aslında toplumun geleceğini ve güvenliğini de öne alan bir bakıştır. Çünkü toplumda çocuk eğer önceleniyor ve onun huzuru önemseniyorsa şiddet azalır. Şiddetin, eşitsizliğin, zulmün kuşaktan kuşağa geçen bir alışkanlık halinde ilerlemesi aslında en ciddi problemlerimizden birisidir. Şiddeti gören, şiddet göstererek şiddet zincirini beslemekte ve maalesef bu durum çocukların öncelenmesini değil hırpalanmasını beraberinde getirmektedir. Çocuğun huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir birey olarak yetişmesi için çocuğa tanınan hakların öncelikli olması kamusal bir vazifedir. Diğer taraftan Peygamber Efendimizin örneğinde de görüldüğü üzere ikramda ve iyilikte, güzellikte ve hayırda, faydada ve menfaatte çocuklardan yana olmak son derece değerli bir tutumdur. Büyükler için bir menfaat yarışına dönüşen hayat aslında

0: Bunlar kadar güçlü ve söz hakkına sahip olmayan çocukların çoğu zaman yararlarının, faydalarının ve haklarının çiğnenmesine sebep olabilmektedir. Oysa çocuk her türlü gelişimini ailede ve büyüklerin yanında tamamlarken onların kendisine alan açmasına, onların kendisini cesaretlendirmesine ve destek olmasına ihtiyaç duyar. Çocuğu öncelemek, sen hayatımızda varsın, sen buradasın ve sen önemlisin, hatta bizden daha önemli ve önceliklisin mesajını vermek demektir. Bu sayede çocuk aslında kendisi de gelecekte aynı şekilde etrafındaki kendinden daha küçük olan kuşakları koruyacak bir bakışa sahip olacaktır. Eğer bugün ihmal edersek, bugün önemsemez ve bugün ertelersek, bugün ötelersek, kendi yararımızı ya da yetişkinlerin faydasını düşündüğümüz esnada, kendimizi korumayı ya da yetişkinleri her türlü riskten korumayı düşündüğümüz esnada çocuğu unutursak, yarın içine kapanmış, kendine güvenmeyen, öfkeli yetişkinler yetiştirmiş olabiliriz. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh'ın anlattığı bir hatırayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir içecek ikram edildi. Peygamber Efendimiz içecekten bir miktar içtikten sonra yanındakilere ikram etmek üzere sağ tarafına döndü. Çünkü ikrama sağdan başlamak Peygamberimizin adetiydi. Sağında bir çocuk oturuyordu. Solunda ise ashabın büyükleri vardı. Peygamberimiz çocuğa dönerek sordu. Bu içeceği önce yaşlılara vermeme izin verir misin? Ama çocuk akıllıydı. Hayır dedi. Vallahi senden gelen nasibimi kimseye kaptıramam. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz içeceği çocuğun eline verdi. Aslında büyüklerin ikrama, izzete ve ihtirama layık oldukları bilinen bir gerçek. Ama Peygamber Efendimiz sağdan başladığı ikramda bir çocuğu çiğnemek istemedi. Çocuğun önceliği olması ve nasibimi kimseye kaptıramam diyecek kadar akıllı bir çocuğun peygamberin ikramından nasiplenmesi son derece etkileyici bir hadise değil mi? Peygamber Efendimizin yaşlılara hürmet gereği çocuğun iznini istemesi ise bambaşka bir incelik. Resulullah Efendimiz kendi karar vererek, çocuğu görmezden gelerek ikrama yakın dostlarından başlayabilirdi. Ama içeceği çocuğun eline verdi. Çocuk için bu öncelikli hareket ömür boyu unutmayacağı kadar kıymetlidir. Günlük hayatta aslında bizim için son derece ufak olan ve belki de çok dikkate almadığımız jestler çocukların geleceğe kadar taşıdığı ciddi izler olabilir. O anlamda her birimiz çocuklarımıza öncelikli davranarak onların geleceğini ve onlarla birlikte bir toplumun geleceğini sağlıkla inşa edelim. İslam ahlakının ve İslam hukukunun çocuğun üstün yararını gözettiğini unutmayalım. Çocuklarımızın ihmaline, çocuklarımızın her türlü maddi manevi riskten korunmayacak şekilde yalnızlığına izin vermeyelim. Aksine ikram ve izzette bulunurken de, her türlü kötülükten korunurken de çocuklarımızı öncelikli bilelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Alazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itır ile gönlümüz

suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

verilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte işte o eteğe sarılmadan geçilmez.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun aleyküm. Mehmet Emin Ay'dan. Ben bu meclislerde hayretler gördüm ilahisinden. Çalarsanız sevinirim. Tüm dinleyicilere ve sevdiklerime armağan ediyorum. Kolay gelsin.

Hazreti Peygamber'in de aralarında olduğu bir yolculuk esnasıdır. Abdullah bin Amr ve bazı sahabiler namazı yetiştirmek için acele ederek ve meshedercesine az su kullanarak abdest almaktadırlar. Hazreti Peygamber sahabelerin bu halini görür ve ses tonunu yükselterek, "Ateşte yanacak olan şu topuklara yazık, abdestinizi güzelce alın," diyerek ikazda bulunur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın biriken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca köşkü neylersin?
1: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Aleyküm Ziyanet Radyo. Benim adım Yusuf Recep. 6 yaşındayım. Kur'an'da 8. cüzdeyim. Yusuf'u kaybettiğim ilahisi babam Engin için gelsin. Onu çok seviyorum.

0: İzmir Buca'dan Fethi, sizlerden Fatih Koca'dan Bismillah istiyorum. Bu eseri Diyanet FM dinleyenlerine armağan ediyorum.
1: Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi ve bütün Diyanet dinleyenleri ve çalışanların üzerine olsun. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için mahşerde Kur'an'la haşreyle bizi çalarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun yavrularım.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, sadra şifa, akla ziya, akla ziya.
0: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler, Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Öteden beri kafama takılan bir soru. Din neden insanlara bir takım sınırlar getiriyor? Yani bıraksa da insan şöyle gönlüne göre yaşayabilir.

0: Yaşası olmaz mı?
1: Olur, yaşasın. Yaşamasın desek de yaşıyor. Kimseye bir zorlama yok. Nitekim herkes gönlüne göre, kafasına yattığı şekilde, hatta burnunun doğrultusunda yaşayıp gidiyor. Ancak şunu sormak lazım. Nereye kadar? Ne kadar? Ne olana kadar? Eğer bu soruların cevabını akıl ve mantık ölçüleri içinde cevaplayabiliyorsa, buyursun, dilediği gibi yaşasın.
0: İşi zora soktunuz hocam. Neredeyse sorduğuma pişman olacağım. Ben basitçe din niye sınırlıyor diye sordum.
1: Din kimi sınırlıyor?
0: Tabii ki öncelikle insanı.
1: Basit dediğiniz bu sorunun cevabını vermek için öncelikle insanın ne olduğunun ve sınırsız bir hayat yaşamanın imkanının bilinmesi gerekmez mi?
0: Elbette gerekir.
1: Bir sınırlılık düşüneceksek ve bunun insan için olmasını istiyorsak bütün insanlara hesaba katmamız lazım. Öte yandan bunu sadece dinden değil, herkesten ve her düşünceden istemeliyiz. Belli kesim değil, küçük, büyük, zengin, fakir, iyi, kötü, çalışkan, tembel, akıllı, akılsız, şehirli, köylü, işçi, patron, öğrenci, öğretmen ve benzeri herkes hesaba katılmalı. Şimdi bir düşünelim. Bunların hepsi için bir sınırsızlık düşündüğümüzde nasıl bir görüntü ortaya çıkar? Olacağı daha şimdiden söyleyeyim. Büyük bir karmaşa ve çatışma. Çünkü bunların her birinin sınırsızlığı diğerine ciddi anlamda zarar verecektir. Halbuki dünya zıtlar arasında kurulu bulunan denge üzerine oturur. Bu denge içinde herkesin yeri ve sınırı bellidir. Herkes sorumluluğunu bildiğinde ve hakkına razı olduğunda karmaşa ve çatışma olmaz. Ne zaman ki hak, hukuk, görev ve sorumluluk bilinmez olur, çekişme ve çatışma başlar. Nitekim grevlerin, boykotların ve lokaltların nedeni bu değil mi?
0: Bunlar haksız mı?
1: Hayır. Belki sonuna kadar haklı. Herkes hakkını almalı ve hakkı için mücadele etmeli. Ama aynı zamanda sınırlarını bilmeli ve sorumluluklarının farkına varmalı. Modern zamanlarda bir hastalık ortaya çıktı. Sorumluluk almadan ve görevini yerine getirmeden haklı olma iddiası. İddiayı ve iddialı olmayı çok sever hale geldik. Hele bir de kılçıksız balık, kemiksiz tavuk gibi külfetsiz ve karşılıksız bir hak söz konusuysa hemen orada yerimizi alıyoruz. Sorumluluk mu? Boş ver onu. Görev mi? Kim uğraşacak şimdi? Demek ki bugünün insanı çalışmadan kazanmak, sorumluluk almadan hak sahibi olmak, görev yapmadan karşılık beklemek, yani kısaca yatarak yaşamak istiyor. Böylesi güzel bir hayat mıdır acaba? Deneyenler de var, etrafta görüyoruz. Terminallerde, havaalanlarında veya metruk bir çatının altında pinekleyenler, sokaklarda yatanlar. Peki bunların hayatı çok mu güzel?
0: Hocam bir sınırsızlık dedik. Bizi sokak ortasında bıraktınız.
1: İnsan şunu düşünmeli. Benim düşünen aklım ve seçme yetkim neden var? Eğer bir sınırsızlık olacaksa bunlar ne işe yarayacak? Sınırsızlık içinde ben neyi düşünüp neyi tercih edeceğim? Daha da ötesi, aslında sınırsızlık içinde bunların hiçbirine gerek yok. O zaman bizi insan olarak ayrıcalıklı kılan bu akıl ve irade gereksiz mi? Acaba bizim diğer canlılardan hiçbir farkımız olmasa daha mı iyi olur?
0: Hocam, biz dinin sınırlandırmasından yola çıkmıştık. Sanki biraz uzaklaştık.
1: Aslında modern zamanlarda biz insandan uzaklaştık. İnsanı da doğasından ve doğallığından uzaklaştırdık. İnsan bütün özellikleri ve unsurlarıyla insandı. İnsan doğası da buydu. Modern zaman, insanın haz ve hız özelliği olsun, gerisini boş ver anlayışını bize dayattı. İnsanı böldü, parçaladı, haz ve hız sınırına mahkum etti. Öte yandan, sadece din mi insanı sınırlandırıyor? Söz gelimi çocuğu sınırlamazsanız ne olur? Genci sınırlamazsanız kendini nerede bulur? Neden acaba yolda, çarşıda, pazarda anne baba çocukların ellerinden sıkı sıkı tutar? Neden acaba delikanlı gençler sorunsuz eve dönene kadar annelerin, babaların yürekleri pırpır eder? Din, belki de koyduğu makul sınırlar ile insanın hem varlığını hem de bütünlüğünü koruyor.
0: Sınırsızlık derken bizi sınıra mecbur ettiniz.
1: Sınırları kaldırırsanız olacak belli. Karmaşa ve çatışma. Çünkü sınırlar kurallardır. Kuralsız bir hayat ve toplum olmaz. Kaldıralım yollardaki sınırları ve kuralları, görelim trafikte neler oluyor. Kuralsız hayat kısa, kuralsız toplum kaostur. Fakat sınırlar da makul ve hareket alanını yok etmeyecek şekilde olmalı. Zaten kuralların bir kısmı da bunun içindir. Bazı kurallar sınır gerektirirken, bazı kurallar sınırlarla sınır getirir. Çünkü sınırsız bir sınır da insanı ve toplumu boğar ve yok eder.
0: Demek ki sınırı kural olarak anlamamız gerekiyor.
1: Tam da onu demek istiyorum. Öyleyse din, söylendiği gibi insanı kımıldatmayan veya tamamen kısıtlayan sınırlar, yani kurallar getirmiyor, tam aksine doğallığını ve doğasını koruyan bir takım kurallar getiriyor. Nitekim modern zamanlar, özellikle kamusal alanda dini kuralların ortadan kaldırıldığı ve yaşantıdan neredeyse çıkarıldığı bir imkanı bize sundu. Peki insanın doğallığı ve doğası ne oldu? Büyük ölçüde yara aldı. İnsan, birçok canlının yok olmasına, çevrenin kirlenmesine ve dengelerin bozulmasına sebep oldu. Hatta kendine kasteder hale geldi. Bugün insan, kendi neslini devam ettirmekte zorluk çekiyor. Peki istediğimiz bu muydu sınırsızlıkla? Doğal ve dengeli bir hayat daha güzel olmaz mıydı? Hangi insan daha mutlu acaba? Kendilerine makul sınırlar koyan, başkalarının haklarını ve kendi görevlerini bilen, dengeli bir hayat yaşamayı gözeten, kötülükten uzak, iyiliğe yakın, yardım için el uzatan, uzanan ele teşekkür eden mi, yoksa bunların tam tersi mi? Tercih sizin.
0: Zor bir tercihle karşı karşıya bıraktınız hocam bizi.
1: Hayat böyle. Yaşarsan. Biz insana yolu gösterdik. Artık dilerse yolda gider, yolu yapana ve gösterene teşekkür eder, dilerse yoldan çıkar, nankörlüğünü ortaya koyar.
2: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler, Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Sen bir cüzsün, bir zerresin. Senin yaptığın işte bir fayda varken ne diye küllü kınamaya teşebbüs edersin? Sözün bir faydası yoksa söyleme. Eğer varsa dil uzatmayı bırak, şükretmeye bak. Allah'a şükretmek her boyunun borcudur. Onunla bununla kavga etmek, yüzünü ekşitmekse kimseye borç değildir.

Değerler Eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, Cumartesi ve Pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Çıkar peşinde koşan insanlara yakın durma. O sana zaten her zaman düşman olacaktır. Umduğunu sende bulan çıkarcı kardeş gibi davranır. Umduğunu bulamazsa senden yüz çevirir, hiç karşılaşmamışsınız gibi durur.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizlerle Balkanların bir başka önemli durağına, Kosova'nın başkenti Priştine'ye doğru yola çıkıyoruz. Osmanlı döneminde önemli bir idari ve ticari merkez olan bu şehir, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin kesiştiği bir nokta oldu efendim. Şehrin kalbinde eski çarşıya yakın bir konumda yer alan ve tarihi hafızanın en önemli tanıklarından biri olan Fatih Sultan Mehmet Camii Şerifini sizlerle birlikte ziyaret etmek istiyoruz. Kıymetli dostlar, Fatih Sultan Mehmet Camii 15. yüzyılın ikinci yarısında yaklaşık 1461 ve 1463 yılları arasında inşa edildi. Bu yönüyle Kosova'daki en erken Osmanlı Camii Şeriflerinden biri olarak kabul ediliyor. Camii Şerif'in banisi İstanbul'un Fatihi, Osmanlı Devleti'nin en büyük hükümdarlarından Sultan II. Mehmet Han'dır. Fatih Sultan Mehmet

0: güzel hayatın merkezinde yer almış. Cami-i Şerif'in tek kubbeli ana ibadet mekanı, kalın taş duvarları ve sade plan şemasıyla dikkat çekmekte. Bu sade mimari anlayış Osmanlı'nın erken dönem Balkan Cami-i Şeriflerinde sıkça görülen işlevsellik ve sağlamlık esasına dayanmakta. Fatih Sultan Mehmed Han Hazretlerinin adına yaptırılmış olan bu Cami-i Şerif'in en dikkat çekici özelliklerinden biri zaman içinde geçirdiği değişimlerdir efendim. Yapı yüzyıllar boyunca çeşitli onarımlar görmüş, özellikle 17. yüzyılda meydana gelen yangınlar ve doğal yıpranmalar nedeniyle bazı bölümleri yeniden inşa edilmişti. Buna rağmen Cami-i Şerif özgün karakterini büyük ölçüde korumayı başardı, hamdü senalar olsun. Efendim, Cami-i Şerif'in iç mekanı Osmanlı'nın sade fakat ruhani atmosferini yansıtmakta. Gösterişli süslemelerden uzak yapısı, ibadetin huzurunu ön plana çıkarıyor. Ahşap detaylar ve taş işçiliği mekana dengeli bir estetik kazandırmış durumda. Zaman içinde yapılan birçok müdahaleye rağmen Cami-i Şerif'in genel planı korunmuş, böylece tarihi kimliği günümüze taşınmıştır. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif'in çevresi Osmanlı döneminde Piriştine'nin en canlı bölgelerinden biriydi. Eski çarşıya olan yakınlığı sebebiyle burada ticaret, ibadet ve sosyal yaşam iç içe geçmişti. Cami-i Şerif cuma günleri ve özel günlerde yalnızca bir ibadet yeri değil, aynı zamanda halkın bir araya geldiği önemli bir buluşma noktasıydı. Tarih boyunca Fatih Sultan Mehmet Camii çeşitli dönemlerde zarar gördü. Özellikle savaşlar ve siyasi değişimler nedeniyle zor zamanlar yaşadı. Ancak Kosova halkının ve farklı dönemlerde yapılan restorasyon çalışmalarının katkılarıyla ayakta kaldı ve şimdi de elhamdülillah yine asli hüviyetine kavuşmuş bir şekilde cami olarak vazifesini devam ettirmekte. Günümüzde Fatih Sultan Mehmed Han Cami-i Şerifi, Piriştine'nin en önemli tarihi ve dini yapılarından biri. Şehrin modern dokusu içinde geçmişin izlerini taşıyan bu eser, hem yerel halkın ibadetine ev sahipliği yapan bir babacan tavır ile yerinde durmakta, hem de Kosova'nın Osmanlı mirasını yansıtan önemli bir kültür varlığı olarak ziyaret edilmekte. Kıymetli dostlar, Tarih ve Mekan programının bugün de sonuna geldik. Hepinizi Piriştine Fatih Sultan Mehmet Han Camii Şerifinden Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Kadim Mısralar. Yoktur Ebu Cedden sana suud, kendin et mertebeyi fazla suud. Atalardan ve dedelerden sana bir fayda yoktur. Onun için kendi mertebeni de yükseltmek sana düşer.

فریاد، فریاد غم aşka sermayi candır. Aşk ehline

0: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık, üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek, kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve

Sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.
2: Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun enseri nimbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda hey hatlarla, sözden senden kaçıyorum dolu dizgin hatlarla.

Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun. En serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendini. Çarpsam kara sevdalarla.

Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin.

0: İnsan bilmek ister. Sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız, sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Günün Duası. Alemlere rahmet Efendimiz yağmur duasını şöyle yapardı. Hamd, Rahman, Rahim, din ve hesap gününün maliki olan alemlerin Rabbine aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. O dilediğini yapar. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indir. İndirdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle ve yağmuru muhtaç olduğumuz zamana kadar indir.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: sen değil, biz.

0: herkese merhamet edebilenler.
1: Hayır sabahlar.
0: Yolu yönü haktan yana olanlar.
2: Aralarında selamı yayanlar.
0: Doğrudan yana olanlar. Mazluma kol kanat olanlar. Yol açan.
2: Yol olan.
0: Yolda olanlara.
1: Hayır sabahlar.
3: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar. Hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Sahabilerden birisi Resulullah Efendimiz'e dedi ki, ben alışverişte her zaman aldanıyorum. Satanın da satın alınanın da hilesi hep beni buluyor. Hep benim yolumu kesiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, aldanmaktan korkarsan alacağın şeyi 3 gün muhayyer olarak al. Yani 3 gün beklet, sonra işine gelirse al. İyi bil ki bir işte yavaş davranmak gerçekten de Rahman'dandır. Acele etmekse lanetlenmiş şeytandandır. Ey ihtiyatlı kişi! Köpeğe bile bir lokma ekmek atsan önce koklar sonra yer. Köpek burnuyla koklar, biz aklımızla inceleriz, aklımızla koklarız. Yeryüzüyle gökler bile Allah tarafından yavaş yavaş tam 6 günde yaratıldı. Oysa istese Allah yeryüzüyle gökyüzünü bir anda da yaratmaz mıydı? Ey hak yolcusu! Hakkın bu yavaş yavaş yaratışı, dilediğin bir şeyi yavaş yavaş fakat devamlı ve sağlam bir şekilde yapmayı sana öğretmek içindir.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam, sensin Selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, Ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
Sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere.

سعبيد كلبني. يا متكبر يا متكبر, ben acizim, sen kadirsin. Ben fakirim, sen rahimsin. Ben ölüyüm, sen haysın. Ben çaresizim, sen ehadsın. Ben muhtacım, sen sametsin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaradan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım, yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen, güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez.

0: Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya kabıd, ya basit, ya kabıd, ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, ya Hafî, öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile. Körüm gördüğüme bile. Körüm gösterdiklerine bile. Vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmen de görür cümle gözler. Aç gözlerimi.
1: Kur'an'da dua az sonra.

Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli kardeşlerim. Yaşamış olduğumuz dünya hayatında insan için en büyük nimet kuşkusuz iman nimetidir. İmana sahip olmak, mümin olmak, inanmak, inanabilmek, inancı, imanı ömrün sonuna kadar koruyabilmek kuşkusuz insan için en büyük nimettir. Zira insanlık tarihine baktığımız zaman şunu çok net bir şekilde görürüz. Nice peygamberler vardır ki evladı iman etmemiş. Nice peygamberler vardır ki arzu edip, talep edip yalvarmasına rağmen babası iman etmemiş. Eşi iman etmemiş, edememiş peygamber var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinden de iman edememiş, iman etmemiş insanların akrabalarının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla imanın kul için en büyük nimet, en büyük servet, en büyük lütuf olduğu hakikatini hiçbir zaman unutmamalıyız. İmanı korumak, koruyabilmek için gayret etmek kuşkusuz önemli. Bunu yapmalıyız ama bir yandan da Rabbimize el açıp yalvarıp onun desteğini talep etmeliyiz. İşte bugün Ali İmran suresinin 8. ayeti kerimesini beraberce hatırlamış olacağız. Zira bu ayeti kerimede bir anlamda inancın, imanın korunabilmesi noktasında bir dua öğretiliyor bize. Ve şöyle buyuruyor Rabbimiz. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Kuşkusuz sen lütfu en bol olansın ve hapsın. Kıymetli kardeşlerim, birçok peygamber duasında mümin olarak ölmeyi, ölebilmeyi talep etmiştir. İmanı korumak, son ana kadar korumak kuşkusuz önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin imanınızı la ilahe illah sözü ile tecdid ediniz, yenileyiniz buyurduklarını biliriz. İslam alimlerinin görüşlerine baktığımızda da imanın azalıp eksileceğine dair görüşleri olan İslam alimlerinin varlığını biliriz. Kulun, beşerin eylemi, ibadetleri, hali, tavrı, kuşkusuz imanlarının güçlenmesine, ziyadeleşmesine ve o sahip olunan imanı korumalarına kuşkusuz yardım eder. Ama bununla beraber Peygamberimiz de dahil olmak üzere hep imanın korunması, kalbin istikamet üzere kalması için peygamber dualarında görürüz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik duası malumunuzdur. Yani ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi dinin üzerine sabit eyle, sebat eyle diye sevgililer sevgilisi peygamberimiz dua etmiştir, yalvarmıştır. Kıymetli kardeşlerim, mümin üzerine düşeni yapmakta ama hayatın her alanında olduğu gibi imanını koruyabilmek, son nefese imanla varabilmek için Cenab-ı Allah'ın nusretini ve yardımını dilemesi önemlidir. Çünkü kalpte imanı oturtacak olan, kalbi koruyacak olan, istikamet üzere sabit kılacak olan kuşkusuz ki Cenab-ı Allah'tır. Onun lütfunu her daim isteyen insanlar olmalıyız. Zira hayat bizler için bu dünyadan ibaret değil kıymetli kardeşlerim. Biz ölümü hayatın sonu olarak görenlerden değiliz. Ölüm bizim için iki hayat arasındaki yolculuğa atılan adımdır. İçerisinde geçici olarak, fani olarak bulunduğumuz dünya hayatından ebedi hayata, ahirete doğru çıkılan yolculuğa atılan bir adım. Başlanılan seferin adıdır ölüm. Dolayısıyla sahip olduğumuz imanımızı korumalı, ömrümüzü imanla tamamlamalı, kalbimizin tekrar eğrilmeden bu hayatı tamamlamasını arzu etmeliyiz ki iman bize ahirette de ebedi alemde de lazım olacak ve imanın getirisiyle orada karşılaşmış olacağız. Zira Müslüman olarak şunu çok iyi bilmekteyiz ki Allah vaadinden de vaidinden de asla dönmez. Vaat Allah'ın, Cenab-ı Allah'ın ödüllendirme sözü, vaid ise cezalandırma vaadidir bir anlamda. Cenab-ı Allah'ın vaadinden, vaidinden dönmeyeceği gerçeğinden hareketle yaptığımız amellerin mükafatıyla buluşabilmek, hata ve yanlışlarımızın yükünden arınıp Rabbimizin rahmet ve mağfiretine erişebilmek için imanımızı son nefesimize kadar korumalıyız. Korumalıyız ki Peygamber Efendimizin şu müjdesine nail olalım. Hani Allah Resulü buyuruyorlar ya, kimin son sözü La ilahe illallah olursa o cennete girer. Kıymetli kardeşlerim, son sözümüzün La ilahe illallah olması, kelime-i şehadetle çene kapamak böyle kolayca nasip olmaz. Bizim ortaya koyacağımız amellerimizle kendimizi o hale hazırlamamız gerekir. Zira Peygamber Efendimiz malumunuz buyuruyorlar ki temutune kemâ taişun, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Allah diyerek yaşayan Allah diyerek ölür. La ilahe illallah diyerek ömrünü ve gününü bereketlendiren, o kelimeyi, tevhidi ifade edip dile getirerek ömrünü tamamlar. Ama hiç buna dönmeyen dilin son anda dönmesi de oldukça zordur. Bu hakikati, bu gerçeği de unutmadan yaşamamız gerektiğini bu vesileyle hatırlatıyorum. Rabbim bizleri ömrünü son nefesine kadar koruyabilen, sahip olduğu imanla Rabbinin huzuruna gidebilecek bahtiyar kullarından eylesin. Dualarımız kabul olsun.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dünya zevkleriyle oyalananlar ölüm yaklaşınca uyanırlar. Fakat ellerinden artık bir şey gelmez. Aç gözlüyü çok mal doyurmaz. Ecel gelince pişman olur ama artık geri dönüş yoktur.

0: Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.
1: Kadim Mısralar.

0: Sende var ise eğer vus'i taam, koy yesinler fukara ve eytam. Eğer çokça nimete sahipsen, bırak onu seninle beraber, fakirler de yesin, yetimler de yesin.
1: Kitap Ayracı az sonra.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Gençliğe Yönelik Temel Dini Bilgiler İbadet isimli eserimiz. Bütün kainatı yoktan var eden Yüce Yaradan kullarını ancak kendisine ibadet etsinler diye yaratmıştır. İbadetlerin temel ilkeleri Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yazılmış, ibadetlerin çeşitleri, rükünleri, miktarları, şartları, nasıl ve ne şekilde yerine getirileceği ve kimlerin ibadetle yükümlü olduklarını ise bizzat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretilmiştir. Boyun eğme, itaat etme ve kulluk etme gibi anlamlara gelen ibadet, insanın yaratıcısına karşı vazifesini ve kulluğunu ortaya koyması demektir. Esasen bütün varlık alemi yaradana ibadet halindedir. Bütün insanların ibadet hayatı büyük bir öneme sahipken, gençlik döneminde yapılan ibadetlerin hazzı ve değeri ise bambaşkadır. Defalarca kez ve muhtelif vesilelerle gençlik döneminde yapılan ibadetlerin değerinin altını çizen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hususta pek çok hadisi şerifi, uygulama ve tavsiyeleri bulunmaktadır. İbadet hayatı ve ibadet bilgisinin gençliğimiz açısından önem ve hassasiyetine dikkat çekmek isteyen Gençliğe Yönelik Temel Dini Bilgiler İbadet isimli çalışma, temel, teorik ve pratik bilgilendirme konuları ve destekleyici görsellerle gençlerimizin istifadelerine açık bir şekilde okurunu bekliyor. Gençlerin aklına takılan sorulara yalın ve açıklayıcı bir şekilde cevap verirken, ibadet hayatıyla ilgili temel bilgilendirmelerle hakikati ve kendini arayan, öğrenmek, keşfetmek ve bir şeyleri değiştirmek isteyen genç kardeşlerimize yol arkadaşlığı yapmayı hedefliyor. Bu eser, 4 kitaplık bir serinin önemli bir kısmını ibadet bölümünü oluşturuyor. Böylece hem her gencin ihtiyaç duyacağı temel dini bilgileri ona anlaşılır bir üslupla öğretmeyi, hem de bu bilgilerin işaret ettiği

ibadet hayatına mesafeli, soğuk veya yanlış yerden bakması muhtemeldir. Yanlış veya eksik bilgiler kafa karışıklığı ya da gönül soğukluğuna neden olabilir. Gençlerimizin sağlıklı ve bilinçli bir dini kimlik geliştirebilmeleri, manevi bir şahsiyet inşa edebilmeleri için en verimli çağlarında ibadet şuurunu kazanmaları son derece önemli. Bunun için de doğru, sahih ve sağlıklı bir ibadet bilgisi edinmeleri elzem bir mesele. Zira itikat, bireyin Allah'a olan inancını ve bağlılığını kuvvetlendirip manevi kimliğini de şekillendirdiği gibi ibadetler de bu bağlılığın zahire bakan yüzü ve pratiğe dönüştüğü alandır. Dolayısıyla ibadetler gençlerimizin manevi huzuru yakalamasını ve Yüce Yaradan'la daimi bir bağ kurabilmelerini sağlayacak uygulamalardır. Bunun için tekrar bu eserin öneminin altını çizmekte fayda var. Kısa kısa hemen başlıklarından şöyle bir söz edelim. Hayatın akışına yön vermek ibadet, maddi ve manevi arınma temizlik, tüm benliğimizle Rabbe yöneliş namaz, irade terbiyesi oruç ve Yaradan'la kesintisiz iletişim dua. Bu başlıklardan bazıları. Namaz, oruç, hac, zekat gibi temel ibadetlerin ve dini vazifelerimizin nasıl yapılması gerektiğini öğretirken de bu ibadetlerin manevi yönlerini, hikmetlerini ve inceliklerini de düşündüren bir eser. Gençlerimizin ziyadesiyle istifade edebileceği kıymetli bir çalışma olmuş diyebiliriz. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Gençliğe Yönelik Temel Dini Bilgiler serisinin ibadet kitabını konuk ettik. Kıymetli ve faydalı bir çalışma. Gençlerimize manevi yolculuklarında arkadaşlık etmek niyetiyle hazırlanan bu kitabı, genç okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, hepinize keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

kadim mısralar. Divan edebiyatımızın tüm güzelliklerini sizlerle buluşturuyor, gazeller, mesneviler, kasideler bizlere neler anlatıyor, hep birlikte öğreniyoruz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Ali Bektaş'ın seslendirdiği kadim mısralar her gün Diyanet Radyo'da.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Palazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz.

0: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Anneciğim, Allah Resulü geri dönmeni emrediyor. Hamza'yı görmesin diyor.
2: Ona işkence ettiler değil mi? Bu musibet onun başına ancak Allah yolunda olduğu için gelmiştir. Bundan daha kötüleri de başımıza gelse razıyız. Tüm bunlara Allah yolunda sabrederiz. Sabrımızın karşılığını da Allah'tan bekleriz.
3: Musab bin Umeyr'in Ensar'ın gönlünde çok ayrı bir yeri vardı. Çünkü o Medine'ye İslam'ı öğreten kişiydi.
4: Ya Resulallah, siz hicret etmeden evvel bir sene beraber kaldık. Ben Musab kadar güzel huylu birini görmedim. Şehadet mübarek olsun. Allah bizi de cennette onlarla buluştursun.
3: Musab bin Umeyr defnedilirken üzerine örtecek bir kefen bulunamadı. Ashab-ı kiram kısa bir hırkayla onun başını örtseler ayaklarını örtseler başı açıkta kalıyordu. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler.
0: 64. Bölüm.
3: Savaşın bittiğini haber alan herkes Uhud'da toplanıyordu. Cabir bin Abdullah babasının şehit olduğunu öğrenmiş, halasıyla birlikte meydana gelmişti. Peygamberimiz Cabir'i, "Ey Cabir, seni müjdelerim," diye karşıladı ve şöyle dedi: "Uhud'da şehit olunca Allah babana, "Ey Abdullah, sana ne yapmamı arzu edersin?" diye sordu. O da, "Ey Rabbim, beni dünyaya geri gönder. Senin yolunda tekrar çarpışayım ve tekrar şehit olayım," dedi. Allah, "Ben şehitler geri dönmeyecek diye hükmettim," deyince baban, "Ya Rabbi, öyleyse geride kalanlara bunu ulaştır," dedi. Bunun üzerine, "Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar." Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler ayeti nazil oldu.
1: Bundan daha büyük bir müjde ve bundan daha güzel bir teselli olabilir mi ya Resulallah? Babamın geride bıraktığı 7 küçük kız kardeşim var. Onlar ve benim için de dua edin de babamla cennette buluşalım.
3: Hazreti Cabir peygamberimizle konuşurken halası şehit olan oğlunun, eşinin ve kardeşinin bedenlerini bir deveye yüklemiş, Medine yolunu tutmuştu. Cabir'in eniştesi topallığına rağmen savaşa katılmakta ısrar eden Amr bin Cemuh idi. 3 şehidi devesine yükleyip de yola düşen bu Saliha Hanım yolda Hazreti Ayşe ile karşılaştı.
5: "Amr'ın kızı Hint, sen misin?"
6: "Evet benim ey Ayşe."
5: "Uhud'dan geliyorsun. Haberler nasıl?"
6: "Hayırlı haberler var. Resulullah iyidir. O sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir."
5: "Devenin üzerindeki şehitler kim?"
6: "Kardeşim Abdullah, oğlum Hallat ve kocam Amr."
5: "Allah sabrı cemil versin. Oğlun, kardeşin ve kocanı şehit verdin demek. Onları nereye götürüyorsun?"
6: "Medine'ye götürüyorum. Oraya defnedeceğim. Savaş meydanı şehitlerle dolu. Onları götürüp yerlerine yerleştireceğim. Ama hayvana bir şey oldu. Yürümüyor." "Kalksana. Hadi oğlum, yürü biraz. Beni burada zor durumda bırakma. Bak, üstünde Allah yolunda şehit olmuş erler var."
5: "Deve yükünün ağırlığından dolayı mı çöküyor?"
6: Neden çöktüğünü bilmiyorum. Diğer zamanlarda iki devenin yükünü taşırdı. Ona ne olduğunu anlayamıyorum. Hadi oğlum, kalk. Kalk. Görüyor musun? Kalktı, yine çöktü.
5: Medine tarafına gitmek istemiyor. Öbür tarafı dene.
6: Tamam. Hadi oğlum, bu tarafa. Görüyor musun? Yürüyor.
5: Evet. Bunda bir iş var. Gel Resulullah'a soralım.
3: Durumu Peygamber Efendimiz'e anlattıklarında Resulullah, deve vazifelidir, Amr'ın herhangi bir vasiyeti var mıydı diye sordu.
6: Amr Uhud'a gideceği zaman kıbleye dönmüş ve Allah'ım, bana şehitlik nasip et, beni kederli ve mahrum bir halde ev halkıma döndürme diye dua etmişti.
3: Bunun üzerine Resulullah şöyle dedi: İşte bunun için deve yürümüyor. Ey Ensar topluluğu, sizden her kim Allah'a yemin etmişse ona sadık kalsın. Ey Hind, kocan Amr sadıklardandır. O şehit edildiği andan itibaren melekler kanatlarıyla üzerine gölgelik yaptılar ve nereye defnedilecek diye bakıp durdular. Ey Hind, kocan Amr, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah cennette bir araya gelecek ve arkadaş olacaklardır.
6: Ya Resulallah, ne olur Allah'a dua et, beni de onlarla bir araya getirsin.
3: Peygamberimiz tüm şehitlerin Hazreti Hamza'nın yanına getirilmesini ve mezarların kazılmasını istedi. Kazma işi bitince Peygamberimiz Hazreti Hamza başta olmak üzere tüm şehitler için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırdı. 72 kişi için 72 cenaze namazı kılındı. Cenazeler birer ikişer mezarlara defnedildiler. Cabir'in babası Abdullah, yakın arkadaşı ve eniştesi Amr ile yan yana yatmaktaydı. Resulullah, şuraya bakın, Abdullah'la Amr dünyada ayrılmaz birer dosttular. Onları bir mezara koyun dedi ve ikisi aynı kabre kondu. Cabir'in halası, eşi, oğlu ve kardeşi defnedilirken sessizce ağlıyordu. Onun sesini işiten Peygamberimiz şöyle dedi: Biliyor musun? Şimdi onların hepsi, Amr, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah cennetteler.
6: Ya Resulallah, Allah'a dua et de beni de onların yanına koysun.
3: Peygamberimiz Uhud şehitlerine bakarak şöyle dedi: Allah'ım, bu kulun ve peygamberin şu kullarının şehit olduklarına şehadet eder. Şehit yakınlarını en çok yıpratan şey, şehitlerin bedenlerine

0: akıl almaz işkencelerdi. Peygamberimizin halasının oğlu Abdullah bin Cahş'ın darmadağın olmuş bedeni görenleri perişan ediyordu. Hazreti Safiye, kardeşi Hamza'nın yanından ayrıldığında yeğeni Abdullah'ın da aynı muameleye maruz kaldığını görünce dakikalarca ayağa kalkamamış, Allah'tan dayanma gücü vermesini dilemişti. Arkadaşları Abdullah'ın şehitlik için yaptığı duayı hatırlıyorlardı.
1: Allah'ım, senden şehitlik istiyorum. Yarın beni düşmanla karşılaştır. Onlar beni öldürsünler, hatta cesedimi parçalasınlar. Beni dirilttiğin zaman vücuduna ne oldu diye sor. Ben de ya Rabbi, senin ve Resulün için yapıldı diyeyim.
0: Peygamberimiz Uhud'da kaybettiği dostlarına o kadar üzülmüştü ki sonraki zamanlarda başına gelen musibetleri hep bugünle kıyaslayacaktı. Uhud şehitleri anıldığı zaman şöyle derdi: "Vallahi arkadaşlarımla birlikte şehit olup Uhud dağının bağrında gecelemeyi ne kadar çok isterdim. Ben bunların Allah yolunda gerçek şehit olduklarına kıyamet gününde şahitlik edeceğim. Gidiniz ve onları ziyaret ediniz. Onlara selam veriniz. Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki onlar kıyamete kadar selam verenin selamına mukabele ederler." Şehitlerin defni bitmişti. Ashabın bir kısmı defin işleriyle ilgilenirken bir kısmı da yaralıların tedavisiyle meşguldü.
2: "Ya Resulallah, pek çok yaralı var. İçlerinde bazılarının durumu ağır. Ne yapmamızı emredersiniz?"
0: Peygamberimiz yaralılarla tek tek ilgilendi. Onların dikkatle Medine'ye taşınmalarını söylerken bir yandan da şifa bulmaları için dua ediyordu.
3: "Çabuk buraya su getirin. Biraz beze de ihtiyacım var. Çabuk olun. Yardım et biraz bana. Yardım et de kaldırın.
4: Allah'ım bize sabır ver ya Allah."
0: Peygamberimiz Uhud'dan ayrılma zamanı geldiğinde atının getirilmesini istedi. Atına bindi ve Medine'ye yöneldi. Etrafında savaş gazileri ve onlara yardım için gelen hanım sahabiler vardı. Erkekler iki saf halinde dizildiler. Hanımlar da onların arkasında bir saf oluşturdu. Peygamberimiz ellerini açarak dua etmeye başladı. "Allah'ım, senden bağışlamanı, rahmetini, keremini ve merhametini niyaz ediyorum. Allah'ım, senden kaybolmayacak ve sonu gelmeyecek bir saadet niyaz ediyorum. Allah'ım, korku günü geldiğinde bizi korumanı ve mahrumiyet günü geldiğinde bize bereket vermeni niyaz ediyorum. Allah'ım, bize verdiğin ve vermediğin şeylerin zararlarından sana sığınırım. Allah'ım, imanı bize sevdir, gönüllerimizi onunla süsle. Bizi Müslüman olarak yaşat ve Müslüman olarak öldür. Salihler zümresine kat bizi. Amin."
5: "Amin, amin inşallah, inşallah, inşallah."
0: "Amin." Ensar kadınları peygamberimizin sağ salim geldiğini görmek için yollara dökülmüş bekliyorlardı.
6: "Ne zaman gelirler acaba? Güneş batmak üzere.
7: Resulullah'ı çok merak ediyorum."
8: "Çok gecikeceklerini sanmıyorum. Yaralıları getiriyorlar."
7: "Resulullah nasıl, çok merak ediyorum. Gelen haberlere göre yaralanmış."
9: "Ona bir şey olmasın. Sağ salim gelsin de diğer musibetlere sabrederiz."
7: "Allah'ım, sen Müslümanlara yardım et. Sen bizi sahipsiz bırakma."
8: "Allah'ım, yardımını esirgeme. Uzakta bir karaltı belirdi.
7: Geliyorlar galiba."
8: "Evet evet, onlar."
7: "Evet onlar. Hadi yardıma gidelim, hadi." "Hepsi yaralı."
8: "Resulullah'ın da yüzünde, omzunda yaralar var.
7: Çok bitkin görünüyor.
8: Ağır yaralılar var.
7: Hadi yardıma gidelim. Koşun,
8: hadi,
7: koşun.
8: Hadi.
7: Yaralılar,
8: hadi,
7: yaralılar, yardım,
8: yaralılar var.
7: Hadi."
8: "Mus'ab bin Umeyr şehit olmuş."
9: "Abdullah bin Cahş, Abdullah bin Cübeyr, Hayseme, Amr bin Cemuh'ta."
7: "100'e yakın şehidimiz var."

0: sabır ver.
1: Allah'ım bize sabır ver ya Rabbim.
0: Sabır ver.
2: Peygamberimiz kendilerini karşılayan kadınların feryat ve ağlamalarını duyduğunda gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. O da acılarının dinmesi için Allah'a dua etti. Resulullah atı üzerindeydi ve atının dizginlerini Sa'd bin Muaz tutuyordu. Bir kadın koşarak peygamberimizin yanına geldi.
3: Ya Resulallah, bu annemdir.
2: Peygamberimiz onu merhaba diyerek selamladı.
4: Sana bir bakayım ey Allah'ın Resulü, iyi misin?
2: Peygamberimiz bu anneye oğlunun şehit olduğunu nasıl söyleyeceğini düşünürken kadın şöyle dedi.
4: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Seni sağ salim gördüm. Sen selamette olunca diğer musibetler hiç gelir bana.
2: Peygamberimiz şöyle dedi. Ey Sa'd'ın annesi, sana da ev halkına da müjdeler olsun ki oğlun ve ailenizden şehit düşen 12 kişi cennette toplandılar ve birbirlerine arkadaş oldular.
4: Razıyız ey Allah'ın Resulü. Bundan sonra artık onlara kim ağlar? Onlar cenneti kazandı. Biz geride kalanlar için de dua eder misin?
2: Peygamberimiz, Allah'ım onların kalplerindeki üzüntülerini gider, musibetlerini düzelt, geride kalanları da insanların en hayırlısı eyle diye dua etti. Sonra Sa'd bin Muaz peygamberimizin emriyle orduya şöyle seslendi.
3: Ey Müslümanlar, peygamberimizin emridir. Kim yaralıysa evine gidip yarasının tedavisiyle ilgilensin. Şehre girdikten sonra herkes evlerine dağılsın. Ağır yaralılar içinse mescitte bir tedavi çadırı kurulacaktır. Onları oraya taşıyacağız. Hadi taşıyalım onları. Hadi tutun şunun ucundan. Yardıma gelin.
2: Peygamberimiz mescide doğru ilerlerken babası Akrebe'nin şehit olduğunu öğrenen oğlu ağlayarak peygamberimizin yanına geldi. Peygamberimiz atından inip çocuğu kucakladı. Aldığı darbelerden ötürü sağ omzunu çok zor hareket ettirebiliyordu. Ona "Senin ismin ne?" diye sordu.
5: "Büceyir. Benim ismim Büceyir."
2: Peygamberimiz çocuğa müjde ve güler yüzlü olmak anlamına gelen Beşir ismiyle hitap etmek istedi. "Senin ismin Beşir olsun mu?" diye sordu. Peygamberimiz "Söyle bakalım." dedi. "Neden ağlıyorsun?"
5: "Babam, o ölmüş. Savaşa gitmişti. Dönmedi."
2: Peygamberimiz de Beşir'le birlikte ağlıyor. Onun gözyaşlarını elleriyle silerken şöyle diyordu. "Sus Beşir, ağlama. Ben senin baban olsam, Ayşe de senin annen olsa kabul etmez misin?"
5: "Etmez miyim? Tabii, tabii."
2: Peygamberimiz bu şehit yetimini sevgiyle bağrına bastı. Beşir de Resulullah'ın kendisini böyle sahiplenmesini hiç unutmadı.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Hadislerin Hikayeleri. Mekke'de gökyüzünde yıldızların rahatlıkla seçilebildiği gecelerden biri daha yaşanmaktaydı. Rahmet peygamberi Kabe'nin yanı başına çökmüş, elini ve gönlünü merhametliler merhametlisine açmış, en güzel isimleriyle secde halinde ona yakarıyordu. Ya Allah, Ya Rahman dedi. Mekkeli müşriklerin sonu gelmez eziyetleri karşısında bunalmıştı ve gecenin Rabbine sığınıyordu. Müşrik kavmine karşı asla şikayetçi olmamış ve beddua etmemişti. Allah'tan bir çıkar yol istiyordu. İmanı şirke tercih eden bir avuç mümine yapılan baskı ve eziyetlerin sona ermesini diliyordu. Allah'ın Resulü Rabbine yakarırken karanlıkta gizlenen biri onu izliyordu. Hakkın, doğrunun ve tevhidin düşmanı bir müşrik, karanlıkta gizlendiği yerde Hazreti Peygamber'in gönülden kopup gelen bu yakarışını dinlemekteydi. Üstelik duydukları karşısında son derece sevinmişti. Tevhid elçisinin açığını bulduğunu düşünüyor ve Allah'ın Resulü'nün içine düştüğü çelişkiyi yüzüne vurma fırsatı yakaladığını zannediyordu.
1: İşte şimdi seni rezil edeceğim Muhammed. Rahman ha? Demek başka tanrılara dua ediyorsun.
0: Karanlıkta gizlenen müşrik sabah olur olmaz hemen yandaşlarına koştu ve akşam gördüklerini anlattı.
2: Bakın beni dinleyin. Muhammed ne diyor biliyor musunuz?
3: Yine ne diyor?
4: Bu kez ne istemiş tanrısı?
2: Muhammed dün gece Kabe'nin yanı başında dua ediyordu. Ben de bir köşeye gizlenip onu izledim. Dediklerini kendi kulaklarımla duydum. Bizi bir tek ilaha kulluk etmeye çağıran Muhammed kendisi öyle yapmıyordu. Hem Allah'a hem de Rahman adlı başka bir tanrıya dua ediyordu. Bizim bildiğimiz Rahman, Tanrı olduğunu iddia eden Yemameli Müseylime isimli bir adamdır. Hani tek olan Allah dışında bütün taptıklarımız batıldı, öyle demiyor muydu Muhammed?
3: Evet, öyle diyordu.
4: Defalarca işittik Allah'ın tek olduğunu söylediğini.
2: Şimdi öyle demiyor ama, Rahman isimli başka bir tanrıya dua ediyor. Bakalım şimdi ne diyecek Muhammed?
0: Bu sözler üzerine Yüce Allah İsra suresinin 110. ayetini inzal buyurdu. De ki, ister Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'nundur. İyiyi kötüyü, güzeli çirkini, elemi kederi, hatta her tür tabiat hadisesini farklı bir güce ve tanrıya izafe eden müşrik alışkanlığı, bir ve tek ilahın farklı isimleri olabileceğini düşünemiyordu. Onlar sadece atalarından kalma kör bir taklitle putları Allah'a ortak koşuyorlar ve bu düzmece tanrılara kendilerince isimler veriyorlardı. Oysa bu isimler anlamsız, boş ve karşılıksızdı. Müşrikler Allah, Rahman ve Rahim gibi isim ve sıfatlardan her birini farklı tanrılar şeklinde algılıyorlar ve bunları kendi putlarına izafe ediyorlardı. Müşriklerin bu sapkınlıkları Allah'ın Resulü tarafından açıkça reddedildi. Kutlu elçi, müşriklerin savunduğu ilkeleri, putları, tanrıları, kısacası din ve inanç adına bildikleri yanlış olan ne varsa hepsini kökünden reddetti. Tevhidi, bilinen ve bilinmeyen bütün alemlerin tek melikine, Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'a teslimiyeti tebliğ etti.

0: Yağmurlar serpilirken, yıldızlar seyrederken, rüzgarlar savrulurken, Diyanet Radyo mehtaba ay vururken, sabaha gün doğarken ve siz bizi dinlerken, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, biz de sizi dinliyoruz.
1: Hüsnü Hal.
2: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri görmemiş.

Camı çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

Neci tane serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle, sesimiz yayıldı yeryüzüne.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberlere iman.
1: Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat programından sesimin ulaştığı tüm mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Bugün Peygamberlere İman adlı eserimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. En son programımızda da söylediğimiz gibi bugün kulaklarınıza ulaştıracağımız konu peygamberlere olan ihtiyaç. Sevgili dostlar, İslam alimleri ve filozofları peygamber varlığının insanlığın hayrına yönelik bir ihtiyaç olduğunu ittifakla kabul etmişlerdir. Söz konusu ihtiyaç, biri Allah-insan ilişkisi, diğeri fert ve toplum hayatı açısından olmak üzere iki kısım halinde incelenebilir. Şimdi bahsettiğimiz ilk kısımdan, yani Allah-insan ilişkisi açısından biraz konuyu irdeleyelim. Üzerinde yaşadığımız yer kürenin bir parçasını oluşturduğu kainatta sayılamayacak kadar canlı ve cansız varlıklar vardır. Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre bunların en değerlisi insanoğludur. Çünkü Cenab-ı Hak bu canlı türünü topraktan yaratmakla birlikte ona kendi ruhundan üflemiş, şanlı ve şerefli kılmış ve meleklere ilk insan Hazreti Adem'e secde etmelerini buyurmuştur. Ademoğulları kendilerine bunca nimetler lütfeden Rablerini nasıl bilecek, nasıl tanıyacak, onunla nasıl iletişim kuracaklardır? Halik-mahluk ilişkisi ölümden sonra devam edecek midir? Şayet ikinci bir hayat varsa oradaki program nedir? Ona şimdiden hazırlanmak gerekmekte midir? Ayrıca dünya hayatında ferdin ve toplumun karşılaştığı problemlerin çözümünde Cenab-ı Hak'tan nasıl bir yardım istenecektir? İşte bir kısmına temas edilen Allah-insan ilişkisinin iki cihan mutluluğunu sağlayacak şekilde kurulabilmesi için nübüvvet müessesesinin mevcudiyetine büyük bir ihtiyaç vardır. Konu ilahi irade açısından düşünüldüğünde, iradenin insanlık aleminde de tecelli etmesinde peygamberler önemli bir aracılık, elçilik görevi üstlenir. Cenab-ı Hak, kainatın en değerli varlığı olan insanı iradeli bir varlık olarak yaratmış, bazı salih kullarına elçilik görevi vermek suretiyle evrenin şuurlu ve sorumlu varlığı olan beşer türüyle bir anlamda diyaloğunu sürdürmüştür. Buna örnek olarak Allah Teala'nın sübuti sıfatlar içinde yer alan kelam sıfatını hatırlamak önemlidir. Sevgili dostlar, onun mesajlarını kendi ruhundan üfleyip dünyada iskan ettirdiği değişik insan topluluklarına kendilerinden seçtiği elçi peygamberlerinden başkası iletemezdi. Sevgili dostlar, peygamberlere olan ihtiyaç konusunu Allah-insan ilişkisi açısından irdeledikten sonra şimdi fert ve toplum hayatı açısından irdeleyeceğiz. Sevgili dostlar, insanın kendisi sınırlı bir varlık olduğu gibi onun bütün ruhi, akli ve bedensel donanımları da sınırlıdır. İnsan için akıl her şeyin ölçüsü olmadığı gibi her şeyin akılla kavranması da mümkün değildir. Ayrıca akıl değişken bir özelliğe sahiptir ve etkilenmeleri açıktır. Onu etkileyecek faktörlerin başında his vardır. Onun hissine yenik düşmesi, doğruyu bulmada gafil davranması, yanılması ve sürçmesi daima söz konusudur. Ayrıca akıl gücü insanlarda farklılık göstermekte, aklın idrak alanına giren konularda bile farklı anlayışlar oluşmakta, birinin doğru bulduğunu diğerinin aklı yalanlayabilmektedir. Aklın bu yanıltıcı faktörler karşısında yanılmaz bir rehbere muhtaç olduğu açık bir gerçektir. Mesela insan nedir? Nereden ve niçin gelmiştir? Nereye gidecek ve sonu ne olacaktır? Hayatın ve ölümün anlamı var mıdır? Varsa nedir? Ölümden sonra kişi ikinci bir hayatla devam edecek midir? Bu tür soruları tek başına akıl cevaplandıramayacağı gibi, buna felsefe ve pozitif ilimlerde tatmin edici bir çözüm bulamamıştır. filozoflarca yapılan bazı açıklamalar birer varsayım ve zandan öteye gidememiş. Ayrıca birinin yaptığı açıklamalar diğerleri tarafından tenkit edile gelmiştir. İşte bu ve benzeri temel meselelerde gerçeği gösterecek bir rehbere ihtiyaç vardır ki o da peygamberdir. Peygamberler özellikle insanın akli yetersizliği karşısında